0: Radyo Turkuaz.
1: Thank you.

gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur, anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içim. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur.

seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin.

artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlık.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 10 Temmuz 1910 yılında Cerrahpaşa Hastanesi kuruldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turku.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi, hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Radyosu, Radyo Türkumaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Haftanın son uğurlu güne merhabasında kavuştuk çok şükür. Yine güne güzel bir başlangıç yaparak ki klasikleşen cuma başlangıcımızla başlıyoruz günümüze. Hafta sonuna da en güzel şekilde hazırlanmayı umuyorum her birimiz için. Bu haftanın en sevilen gününe de yakışır bir merhaba diyelim aynı zamanda. Tabii hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı da kabul etsin sevgili dinleyenler. Yani tebessümün çok olduğu, stresin mümkünse hiç olmadığı, gülümsemenin de bol bol şahit olunduğu bir gün olsun. Şu an yollarda bizleri dinleyen dinleyicilerimiz, yolunuz açık olsun. Güzel bir iş günü olsun, güzel bir yaşam günü olsun her birimiz için. Ve kocaman günaydın.

0: benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: 9.10'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. 9.10, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve 9.10.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
3: Tatil başlıyor.

0: duruyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
2: Bireysel emeklilik sistemi ve otomatik katılım sistemindeki devlet katkısıyla katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 401 milyar 481,7 milyon liraya ulaşırken toplam katılımcı sayısı 18 milyon 52.474 oldu.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
0: Canlı yayınlarımızı

0: Başladığımız her gün yeni umutları da beraberinde getiriyor. Bugün güzellikler bizleri bulsun sevgili dinleyenler, ama öncesinde güne gülümseyerek merhaba diyeceğiz dedik. Radyo Turkuaz Instagram sayfamızda ve Uğur Eracil Instagram sayfamda ortak paylaşımımızda. Peki kimler sesimize ses olmuş? Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Yozgat'tan selamlarıyla Yemen'in yorumunu gördüm. Yemen, hoş geldin aramıza. Mahmut Ali Bol Kırıkkale'den selamlarıyla aramızda. Ona da sevgiler, selamlar. Hoş geldin.
1: Günaydınlar Ede. Kahraman Maraş'tan kucak dolu sevgiler.
0: Hoş geldin.
1: Cuma gününün hayır bereketi hepimizin üzerine olsun. Amin. Hayırlı cumalar Turkuaz ailesi.
0: Hoş geldin Hamza Ede. Yüreğine sağlık. Sana da çok güzel bir gün diliyoruz ve iyi yolculuklar olsun tabii. Tayfun, günaydınlar. Kayseri'de şu an bizleri dinleyen dinleyicilerimiz var. Mustafa Kümüş şu an. O da Kayseri Büyük Toraman kasabasında bizlerle beraber. Ona da selam olsun. Zühre yine bizleri bu sabah da yalnız bırakmadı. Duayla gönlümüzden hissedilen ne varsa kabul olsun. Hayırlı cumalar mesajıyla. Amin. İnşallah. İlhan Güven'e ulaşıyor sesim. Merve İstanbul'da aramıza katıldı. Hayırlı cumalar dedi ve onun şu duasını paylaştı. Rabbim gönlünüzdeki tüm güzel duaları kabul etsin. Yarın benim de doğum günüm bu arada. Çok çok mutluyum demiş. O zaman şimdiden iyi ki doğdun Merve. Sağlıklı, mutlu, sevdiklerinle şahane bir yeni yaş olsun. Eskişehir'deyiz. Caner tüm bizi dinleyenlere hayırlı günler mesajıyla selamlarını iletmiş. Hoş geldin. Yine Mehmet Ali Batman da bizlerle. Günaydın. Bugün çok çok mutluyum. Allah için neden mi? Her şeye rağmen elhamdülillah diyebiliyorsak mutluyuz demektir diyor. Şükür ki bu sabaha da uyanabildik, erişebildik. Demek ki yaşanılması güzellikler var. Bulsun bizi tek tek. Nazmi de şu an Adana'da bizlerle, Hasan'la beraber. Onlara da sevgiler, selamlar. Oh be! Oh be! Günümüzün sohbet konusu. Son zamanlarda sizi en çok yoran şey nedir? Ha bir de hafta sonu planınız. Ne ola ki? 505-188-30-0 mesaj attığımız.

Mustafa demiş ki beni son zamanlarda en çok yoran şey aile ilişkileri. Ama onları çok seviyorum diyor. Özellikle de eşim demiş. Buradan bir mesaj ulaşmış gibi hissettim. Bilemedim ama İstanbul'da Ramazan bizlerle beraber. Hoş geldin. İstanbul'un yani Çeşme kalabalığı beni inanılmaz yoruyor. Ya bir de ya inanılmaz derecede de piyasada çok kötü işler, durumlar vesaire. Ama insanlar hafta sonu mesela Fethiye'ye gideceğim. Bir haftalığına tatile ailemle birlikte diyerek de o güzelliği yapmış. Yani şöyle evet, İstanbul trafiği, hele bir de önde bir planınız varsa, tatil planınız vesaire. Yani daha da çok zorluyor sizi son zamanlar, son günler. Seni de sanırım Ramazan öyle bir durum olmuş. Ama inşallah çok güzel tatili geçer. Yenilenirsin, enerjini de tazelersin. Tatile gidenler, gidecek olanlar, herkes için geçerli bu duam da aynı zamanda. Şöyle bir tazelenip, yenilenip tekrar güzelce dönmek de nasip olur umarım. Ama İstanbul'un artık o kalabalıklığı, yoğunluğu, trafiği her zaman her yerde de var. Artık zaman, saat, yer fark etmeksizin. Son zamanlarda sizi en çok yoran şeyleri konuşuyoruz. Bir de hafta sonu planınız ne?

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yılı aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Başla. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
2: Randevular, toplantılar, siparişler.
1: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'da merhaba de. Ne?

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ama il bazlı uyarılarımız var. Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batı kesimi daha çok. Çankırı'nın kuzeyinde, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ama sevgili dinleyenler, Samsun ve Sinop için iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışların. O yüzden sel, su baskını, yıldırım, Allah korusun, herhangi bir olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmak önemli.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %38 seviyesinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %40 seviyelerinde devam ediyor. Uyarılar konusundaysa TEM'de Akşemsettin Viyadüğü Hastal yönünde sol şeritte Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışması nedeniyle bir şeridin trafiğe kapalı olacağını paylaşalım. Yoğun bir lokasyon. Yine TEM'de Ataşehir'de her iki yönlü bakım çalışması nedeniyle de sol şeritler trafiğe kapalı olduğuna dair yine bölgenin de yoğunluğuna dair de bir uyarı söz konusu sevgili dinleyenler. Yollardaki bütün dinleyicilerimize iyi yolculuklar.

Bizi dinleyenler arasında Şerife de var. Nide de şu an aramızda. İngilizce öğretmeniyim. Rutinime ve düzenli okumama gidip gelmeye o kadar alışmışım ki ailemden ve temizlikten kalan vaktimde ne yapacağımı düşünmek de beni yoruyor mesela son zamanlarda. Çünkü sürekli bir etkinlik ve planlama içinde olmak istiyorum. Biliyorum çoğu kişi bana kızacak ama çalışmaya alışmak da kötü bir nokta demiş. Evet doğru, o rutine alışınca, o tempoya alışınca vücut onu arıyor. Bu arada ben de mesela size sordum ya hafta sonu planınız nedir diye. Ben de hafta sonu Nide günlerine gideceğim. Atatürk Havalimanı'nda Millet Bahçesi'nde düzenlenen Nide tanıtım günlerinde ben de orada olacağım hafta sonu. Umarım gölü daha tatlısı bulabilir, yiyebilirim. Fatma hoş geldin aramıza. Beni son zamanlarda yoran şey, hani aramızda 3152 kilometre olmasına rağmen kocamın diyor ailesi. Bir de demiş ki hafta sonu planım yok ama hani anlık yaşıyorum, ani plan yapıyorum diyor. Yaptığımız zaman planları bazen tutmayabiliyor, doğru. Vallahi mesafe fark etmiyor bazı insanların yorması. Ne kadar kaçarsak kaçalım. Onur şu an bizlere ulaşıyor Aydın'dan selamlarıyla. Bütün belediye çalışma arkadaşlarıma sıradaki şarkılar gelsin demiş. Armağan olsun tabii. Ha, bu arada Kuşadası'na gidiyormuş o da bizi dinlerken. Yolun açık olsun. Sıradaki şarkılar o yolu daha da güzelleştirsin. Son zamanlarda sizleri en çok yoran şey nedir dedik. Bir de hafta sonu planınız. Sohbet konumuz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 10 Temmuz 1910 yılında Cerrahpaşa Hastanesi kuruldu.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Saatimizi yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmeleriyle veda ederim bu saatimize. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirterek zirvenin güvenlikten medya organizasyonlarına kadar her aşamada emeği geçen herkese teşekkür etti. Aynı zamanda Erdoğan Ankaralılara da teşekkür etti. Gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşehrilerime de gönülden teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Öte yandan NATO zirvesinde Türkiye'nin kültürel birikimi sanat aracılığıyla dünya liderleriyle de buluştu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı sanatçılar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Çankaya Köşkü ve resmi karşılama programlarında klasik müzikten Türk dünyası ezgilerine uzanan repertuarıyla sahne aldılar ve geleneksel kıyafetleri ve performanslarıyla da konuk heyetlerden takdir gördüler. Trafikte öndeki araca yaklaşarak peş peşe selektör yapan sürücüler için Yargıtay'dan dikkat çeken bir karar geldi sevgili dinleyenler. Israrlı selektör kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu kapsamında 1 yıla kadar hapisle sonuçlanabilecek. Altını çiziyorum, ısrarlı selektör. Yani öndeki araca yaklaşarak peş peşe selektör yapan sürücüler için Yargıtay 1 yıla kadar hapisle sonuçlanabileceğine dair karar verdi. Trafik kurallarına uymakta her zaman fayda var. Her zaman.

0: Radyo Türkmenizdesiniz. Ben Uğur'la günün ikinci saatinden de merhabalar sevgilenler. Güne merhaba demeye devam ederken bakalım kimlere ulaşıyor sesimiz, kimlerden de yankı bulacak. Tabii sesimizin ulaştığı bütün dinleyicilerimize günaydın mesajımızı ulaştıralım. Hayırlı cumalarımız olsun, Allah dualarımızı kabul etsin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve
1: Uğur Bey oğlum, iyi ki hepiniz varsınız. Hepinizin cuması mübarek olsun. Rabbim tüm ibadetlerimizi kabul etsin inşallah. Amin. Sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık, düz ve kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Kazancınızın bir tanesi 1000 tane olsun inşallah. Rabbim tüm Turkuaz Radyosu dinleyenleri ve radyo çalışanlarımıza güç, kuvvet, sağlık versin inşallah. Amin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğret.
0: Günaydın Gül öğretmenim, çok teşekkür ederiz. Yine bizi çok iyi ettiniz, kalbimizi pamuk gibi yaptınız. Sizin için de çok güzel bir gün olsun. Sağlık, huzur ve mutlulukla geçsin inşallah. Oh, sizin dualarınızla da bu saatimize başlamış olduk. Zübeyde bizlerle şu an, hoş geldin aramıza. Beni son bir haftadır özellikle hani bu gündemlerin yoğunluğu, kuralların sıkılığı, bu tarz şeyler tabii ki eve yönlendirmiş oldu. Dolayısıyla böyle bir durum var demiş. Hafta sonunda, hatta bugün işten çıkar çıkmaz 2 günlük de olsa İstanbul kaçamağı yapacağım. O yüzden yine de keyifli, mutlu sabahlar diyor. Hoş geldin Zübeyde. Hoş geldin. Şimdiden çok güzel geçsin tabii ki. Yani evet, takip etmekten yoruluyoruz değil mi gündemi? Sosyal medyada, haberlerde, orada her şey. Yani hem ülkemizde hem dünyadaki gelişmeler derken haliyle yoruyor insanı. Ankara Beypazarı'ndayız. Murat şu an bizlerle, tır şoförü. Hoş geldin. Bizi de en çok yoran şey şehir içi trafikte, özellikle de lambada beklerken sürücülerin, yani tırların sağından solundan geçmesi. O biraz, havalar da çok sıcak olduğu için Allah esirgesin, lastiklerin patlaması sonu felaket olabilir diyor. Çok önemli bir uyarıydı Murat. Özellikle tır etrafındaki durumlara çok çok dikkat edelim. Sana da kolaylıklar diliyorum. Son zamanlarda sizi en çok yoran şey sohbet kodumuz, bir de hafta sonu planınız. 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Pilot garaj yapı ekspertiz.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
3: Pilot garaj yapı ekspertiz.
6: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri

ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: sunar. Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir,

Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci, öğretmen, veli ve personelin kişisel verilerinin korunmasına yönelik önemli bir adım attı sevgili dinleyenler. Bakanlık 81 ilin Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdiği yazıyla okul, kurum ve birimlerde uygulanacak 10 maddelik yeni tedbirleri duyurdu ama bakanlığın gönderdiği yazıda genel olarak şu uyarı var. Merkez ve Taşra Teşkilatı ile eğitim kurumlarında yürütülen işlemler sırasında öğrencilerin, velilerin, öğretmen ve diğer ilgililere ait kişisel verilerin işlendiği hatırlatıldı. Bu verilerin kişisel verilerin korunması kanunuyla ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmesi ve korunmasının da zorunlu olduğu belirtildi. Öte yandan Instagram'da önemli bir durum söz konusu. Meta

Yeni yapay zeka destekli görsel üretim aracının varsayılan ayarlar üzerinden herkese açık Instagram profili kullanıcılarını ilgilendiren bir durum. İşte herkese açık Instagram profili kullanıcılarının fotoğraflarını kullanabilmesi gizlilik ihlalini endişesine yol açtı sevgili dinleyenler. Yani Instagram'da profiliniz açıksa, gizli profil değilse fotoğraflarınız yapay zeka araçlarında kullanılabilir. Bunu kapatmak için ayarlar bölümünde paylaşım ve yeniden kullanım bölümü var. Orada insanların gönderilerini ve Reels videolarını paylaşmasına izin ver bölümleri var. Onları kapatma konusu. Oradaki ayarlar, yani insanların, düzeltiyorum, içeriklerle o ayarlar bölümünde, paylaşım ve yeniden kullanım bölümünde insanların içeriklerinle içerik oluşturmasına ve içeriklerini yeniden kullanmasına izin ver sekmelerini kapatmak tedbir anlamında önemli bir adım.

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %45 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %50'lerde şu an. TEM'de Gazi Osman Paşa metresi yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle iki şerit trafiğe kapatılmış sevgili dinleyenler. Umarım ciddi bir

durum yoktur. Yine TEM'de Ataşehir'de her iki yönlü bakım onarım çalışması nedeniyle de sol şeritlerin trafiğe kapatıldığını da yine o bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimize de paylaşmış olalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle. Benden

0: Bu arada Göllü Dağ tatlısını çok soran dinleyicilerimiz oldu. Ben de şu açıklamayı yapmak zorundayım. Niğde'nin meşhur Göllü Dağ tatlısı sevgili dinleyenler. Tabal Gastronomi Evi'nde denemiştik ve Niğde elması, zerdali, ceviz ve kaymakla hazırlanıp böyle adeta bir volkanik dağ gibi bir sunumu var. Tabii ki temsil etmesi önemli bir tatlı. O yüzden Niğde'de, Niğde ile alakalı bulduğunuz bir yerde deneyin mutlaka Göllü Dağ tatlısını. Bizleri dinleyenler arasında Serap da var.
1: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Hoş geldin.
1: Hepimize hayırlı cumalar. Gül öğretmenim, ellerinizden öperim. Dualarınız bizi mutlu ediyor, beni mutlu ediyor.
0: Kesinlikle.
1: Hafta sonu programım yarın sabah 5'te Allah nasip ederse hem balık tutmaya hem de yüzmeye gideceğim denize. Ondan sonra bir taziye evim var, onu ziyarete gideceğim. Bir de Allah nasip ederse kızımın evine gidip çiçeklerini, saksılarını değiştireceğim. Yoğunum yani.
0: Oldukça
1: Allah'a
0: yoğunmuş.
1: Emanet olun.
0: Oldukça yoğunmuş Serap. Kolaylıklar diliyorum. Sevgiler sana da.

0: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Ahşetle bu fiyatlara uçarsın. Ahşetle Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ahşet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ahşet Mobil veya Ahşet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: Tatil Sepeti'nde. Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var. Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerinde sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de. Chery.
1: Okuma keyfini DNR'la renklendir. Binlerce kitap her an elinin altında. Renkli ekranıyla sayfaları canlı kılacak Kobuk Lara Color e-kitap okuyucu 8.999 liralık kaçırılmaz fiyatıyla DNR'da seni bekliyor. Son gün 15 Temmuz.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
0: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor.

0: 0202'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına tekrar bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın daha çok kuzey ve doğu kesimlerinde, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimlerinde, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batı kesiminde, Çankırı'nın daha çok kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Ama yağışların Samsun ve Sinop'ta iç kesimlerde özellikle yerel kuvvetli olması, gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Aman tedbirli olmayı. Hafta sonuna dair planı olanların da yine kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmemesi önemli. Mutlu.

0: Yayınlar,
1: günaydın.
0: Hayırlı cumalar. Aydın'dan Yeşim ben. Kucak dolusu sevgiler, selamlar. Son zamanlarda beni yoran şey kesinlikle sıcak havalar. Teşekkür ederim.
1: Aslında hemen hemen hepimizi bu sıcak havalar bir yoruyor ama işte yaz ayları, kış aylarının da yaz aylarında aynı şekilde o mevsim normallerini aşan durumlara şahit olduk, olacağız gibi de duruyor bu zamandan sonra. Ama tedbirli olmak, dikkatli olmak önemli. Sakarya'da Nur'dan da bizlerle beraber. Yine Deniz Kahramanmaraş'la aramızdaydı. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Suat Büyüktaş, ona da selam olsun. Yine sıradaki şarkılar ona da armağan oldu. Gonca'ya ulaşıyordu sesim. Mutlu sabahlar olsun onun için de. Mersin'de Asya bizlerleydi. Ve Göknil'de Sivas'ta bizimle bu anı paylaşan dinleyicilerimizdendi. Hoş geldiniz bir kere daha. Sefalar getirdiniz. Sohbet konumuz sizi son zamanlarda yoran şeylerden bahsediyoruz. Hafta sonu planlarınızdan bahsediyoruz. Gönlünüzden ne geçerse. 505-188-30-0 mesaj attığımız ya da Instagram Radyo Türkuvaz, Instagram Uğur Eracil sayfamda da bize ulaşabilirsiniz.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

biz. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere Getir.

0: ürünlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel. Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzuli uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
5: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
6: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
7: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
8: TED o kadar iyi ki TED.
9: Temizlik günü mü?
10: Hotline. İstediğin enerji olsun.
11: Reklam.
12: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

İnsan en çok varlığıyla bir başkasının dünyasında bir anlam kazandığında iyileşiyor. Değer görmek. Sadece sevilmek değil tabii ki. Aslında görülmek, duyulmak, olduğun gibi onaylanmak da. Psikolojik olarak bu çocukluğumuzdan beri taşıdığımız en temel o aidiyet ve kabul görme ihtiyacı var ya, işte yetişkinlikteki yansıması bu. Ama sevgili dinleyenler, değer görme ihtiyacımız çok insani olsa da bu ihtiyacı sadece dışarıdan gelen onayla gidermeye çalışmak, işte öz değerimizi de başkalarının kararına bırakmak demek oluyor. Başkalarının takdiri bizi besliyor fakat köklerimiz kendi öz şefkatimizden beslenmediği sürece o duygu hep eksik kalıyor. O yüzden ilk başta kendimiz kendimize değer verelim.

Radyo Türk Vazesi'niz. Ben Uğur'la güne merhabanın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla geçen, huzurla geçen güzel bir cuma günü olsun. Tabii ki hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı kabul etsin sevgili dinleyenler. Dualarınızda olmak da duasıyla. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Şöyle bir baktığımda Mehmet Bülbül Batman da bizlerle beraber. Günaydın, hayırlı cumalar olsun senin için de. Yine Zeki aramıza katılmış, hayırlı cumalar dedi ve Allah herkese sağlıklı, hayırlı, bol kazanç nasip ettiği bir gün olmasını dilemiş. Amin. Ömer Faruk da şu an İstanbul'da bizlerle bu anı paylaşan dinleyicilerimizden. Zeliha günaydın, hoş geldin de aramıza. Ve Gül Nihal, o da şu an bizimle bu anı paylaşan dinleyicilerimiz arasında. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Bir de Konya'ya gidelim. Konya Ereğli de şu an tarlada çalışmaya devam ediyor. Selçuk ve bizlerle beraber, o da yine işinde, mesaisinde, hafta sonunda devam edecekmiş. İnşallah bol bereketli geçer. Kolaylıklar diliyorum Selçuk. Sohbet konumuz, son zamanlarda sizi en çok yoran şey ne? 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Günaydın. Şu anda beni duyuyorsan sen de Subway Güne Erken Başlayanlar Kulübü'ndesin. Kulübün ilk kuralı erken kalkmak. Ki başardın, tebrikler. İkinci kural, yola erken çıkmak. Belki mesai öncesi biraz kestirmek. Üçüncü kural, Subway'de kahvaltıyı ucuza getirmek. Tüm kurallar için kulağın bende olsun. İyi çalışmalar.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Orijinal Çamlıca Gazoz.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi. Expertise Dynobile.
2: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.

0: Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla %1,87, geçen yılın aynı ayına göre %29,84 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi %1,77, işçilik endeksi %2,04 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi %28,62, işçilik endeksi %32 artış gösterdi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turku

Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirterek zirvenin güvenlikten medya organizasyonuna kadar her aşamasında emeği geçenlere teşekkür etti. Erdoğan Ankaralılara da teşekkür ederek gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşerilerime de gönülden teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Amerika Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişi sırasında Türk yıldızlarının gerçekleştirdiği selamlama uçuşunun kokpit görüntülerini paylaştı. O anlarda büyük beğeni topladı. Tabii NATO zirvesinde Türkiye'nin kültürel birikimi de sanat aracılığıyla dünya liderleriyle buluştu sevgilenler. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'yla Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı sanatçılar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Çankaya Köşkü ve resmi karşılama programlarında da yine klasik müzikten Türk dünyası ezgilerine uzanan repertuarıyla sahne aldılar. Geleneksel kıyafetleri ve performanslarıyla da konuk heyetlerden takdir gördüler.

0: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bir reklam. Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. Turkuaz Radyolar.com.

Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla güne merhaba demeye devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Bizlere eşlik edenler arasında kimler varmış diye baktığımda Senem'i gördüm İskenderun'da. Instagram Radyo Türkuvaz üzerinden yorumlarda bizi dinlediğini belirten Kayseri'den selamlarıyla Adem, ona da sevgiler, selamlar olsun. Yusuf Can şu an bize eşlik etmeye başladı. Hoş geldin. Ankara'da Kayra, şu an İstanbul yolunda babamla beraber sizi dinliyoruz. Selamınızı alırız demiş. Hem de en gönülden, en yürekten sevgiler, selamlar olsun. Yolunuz açık olsun. Sıradaki şarkılar sizin, siz gibi yollarda bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimizin de yollarını güzelleştirsin. Sohbet konumuzu hatırlatalım. Son zamanlarda sizi yoran şeylerden bahsediyoruz. Hafta sonuna dair planlarınızdan bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Katılmak isterseniz 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve

0: Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel. Şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Vodafone Red'le sınırsızca. Expertise Dino Bile.
4: Etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10 Temmuz tarihinde taze piliç ürünlerinde %20 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre sevgili dinleyenler, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın daha çok kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, il bazlı olarak yine Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batı kısmı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor ama yağışların Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde kuvvetli olması da beklenen durumlar arasında sevgili dinleyenler.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

Saatlerimiz 9.46 olmuşken bakalım kimlerle bu anı paylaşıyoruz. Ankara'da şu an Yasemin de bizlerleymiş. İşler bitti, güne de hazırız artık. Yoğun bir gün olacak diyerek mesajını göndermiş. İşler bitti derken daha yeni başlamıyor muyuz? Yoksa gece mesaisi işlerim bitti? Bilemedim, o detayı göremedim ama ne olursa olsun kolay gelsin. Hakan, o da İstanbul'da bizlerle. İnsanı yoran şeyler dedin ya, beni son zamanlarda beklentiler yoruyor. Hayattaki beklentiler. Beklentisiz biri olmak isterdim. Arkadaşlık ilişkilerinde, iş ilişkilerinde, hatta gönül ilişkilerinde bile diyor. Yani ister istemez beklentiye giriyoruz. Ama umarım gönül ferahlığın olur, gönül dinlencinin olur. Beklentileri ne kadar düşürürsek o kadar rahat oluyor mu? Oluyor açıkçası.

0: biz.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 10 Temmuz 1910 yılında Cerrahpaşa Hastanesi kuruldu.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Haziran ayı ihracat verileriyle sektörün 2026 yılı ilk yarı performansı netleşti. Sektör, yılın ilk 6 ayında 17,1 milyar dolarlık ihracatla bugüne kadarki en yüksek ilk yarı ihracatına ulaştı.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

Ve haftanın son Uğur'la güne merhabası. Burada son eriyor sevgili dinleyenler. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yürüyüşüne, yani hayatının tüm anlarına eşlik ettiren dinleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Saatler onu gösterdiğinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak. Gününüzün iki saatine o güzel sohbetiyle, şarkılarıyla ortak olacak. Umarım her birimiz için evvela sağlıkla, sonra da huzurla geçen güzel bir gün olur. Hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah. Aynı zamanda her biriniz için de hem kendinize hem de sevdiklerinize de zaman ayırabileceğiniz güzellikte bir hafta sonu tatili diliyorum. Kısacık zamanımıza da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam tekrar buluşacağız saat 21'de. Bu sefer Uğur'la Ay Işığı programında güne ve haftaya güzel bir veda edeceğiz. Gece yakışan şarkılar ve şiirlerle sizleri de bekleriz. Ama pazartesi de yeni güne, yeni haftaya beraber başlamak adına sabah 7'de kavuşmak üzere. Bıraktım.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesini başarıyla tamamladık. Türkiye, askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayisi kapasitesiyle NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır, dedi. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içerdiğini belirttiği Kıbrıs konulu kararın yok hükmünde olduğunu açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Komisyon bu hafta Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarından yetkililerle sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 3899'a yükseldi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün ilan edilecek. Tercihler 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı, dedi. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz gönül dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Şöyle yumuşak ve tatlı şarkılarla başlayalım istedim. Haftanın muhakkak bir yorgunluğu var. Yazın bir tabii ki yorgunluğu var. Ama akşam olunca, hafta sonu olunca insan sevdikleriyle, dostlarıyla şöyle yaz akşamlarında toplanıyor ya, o en güzeli. Balkonda oturanlar, evinin önünde oturanlar, şöyle sahil kenarında olanlar. Her neredeysen Radyo Turkuaz'a bekliyorum. Çünkü şimdi gönül dostu füsun zamanı. Uğur Eracil'e teşekkür ediyorum. Haber merkezimize teşekkür ediyorum. Enis Yıldırtan'a ve saatler 12'yi gösterene dek sizi hiçbir yerlere bırakmıyorum. Şimdi bazı ilişkiler aşk hikayesi değil, bir ayna hikayesi diyorum. Ve ben bunun üzerine neler neler yazdım kitabıma. Birazdan sizlerle paylaşıyorum. Hadi bakalım, hazır mıyız?

0: Maskaray Şov'a ekspertiz.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi

Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere Getir.

aralar benim gönül dostlarımın en çok neye ihtiyacı var ya da kime ihtiyacı var? Bunun için acaba bir şeyler yapıyor musunuz, bir adım atıyor musunuz? Merak ediyorum. 505-188-30-0 WhatsApp mesaj numaramızı kaydedin, orada buluşalım. Etrafta Turkuaz, et gönül dostu Füsun, sosyal medyada tabii ki sizleri bekliyorum. Hikayelerimizde zaten bol bol buluşuyoruz gönlümüzün dostlarıyla. Teşekkür ediyorum. Takip edemediklerim varsa lütfen beni ekleyin diye de yazabilirsiniz mesajlarınızı. Hadi bakalım, turkuvazradyolar.com, Turkuvaz Radyolar mobil uygulamada cep telefonla indiyse tamamdır.

Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.

Tülay'ımız diyor ki tabii çok güzel bir torun bakıyor. Çok güzel bir anneanne babaanne o. Çalışmaya ihtiyaç var diyor inşallah. Torun diyor gidince diyor evine diyor güzel bir iş arıyorum demiş. Hadi hayırlısı diyorum. Nerelerdesin neler yapıyorsun biz de yardım ederiz dinleyicilerimizle. Ardından İzmir'den yaşım çok yorgunum demiş. Kendimi de halsiz hissediyorum demiş. Yani biraz demiş galiba dinlenmeye ihtiyacım var. Tabii ki bir de sizin sesiniz demiş. Çok teşekkür ederim. Öyleyse kendimizi ara ara dinlendireceğiz. Söz mü? Yeşim'den bir söz alalım mı?

0: Piyasacık dünya işte, yalan değil ama bomboş da değil ama çok da değerli aslında. Hani bilene, görene, anlayana. Bazen bazı şeyler dedim ya, bazı ilişkiler böyle bir aşk hikayesi değil, bir ayna hikayesidir. Bence insanoğlu şu ana kadar kimi tanıyorsa, ömrü yettiğince, kiminle karşılaşıyorsa, kiminle kısa olsun ya da uzun olsun iletişim kuruyorsa hepsi ayna ve gönlümün dostları. Ben bir de pişmanlık duyan, utanabilen insanları çok seviyorum. Çünkü pişkinlik ne kadar ucuzsa utanç o kadar değerli oluyor. Ama o utancın sonrasında kendini toparlayanları, kendine şöyle çeki düzen verenleri daha çok seviyorum. Bir de gönül dostlarımı seviyorum. Bakayım kimler geldi. Canım benim ya, Ayşegül'cüm hoş geldin. Almanya'dan Şendoğan gelmiş, Gaziantep'ten Cemile gelmiş. Kahvaltı sokmasının fotoğrafına bakacağım birazdan. Çok açım o yüzden şimdi bakmıyor. Birazdan diyorum. Elvan'ımız gelmiş, taksici dostum, bakayım yollardan neler çekmiş. Çok güzel bir fotoğraf ve video görüyorum şu an. Diyarbakır'dan bir sencim gelmiş. Onlar da çocuklarla şimdi kalkmışlar, uyanmışlar, kahvaltı hazırlıyorlar. Tamam hadi gönderin bir tabak bana da. Bir şeyler gönderin diyorum. Zürrecim gelmiş Almanya'dan. Babacığı için ona da dua etmeyi unutmayın. Çok önemli bir ameliyat geçirdi. Rabbim yar yardımcınız olsun diyorum Zürrecim. Sıradaki şarkıyı sana da armağan edeceğim. Senin için de gelsin. Güleli görüyorum galiba. Evet, şu an iş başındayız. İşimizin başındayız ve ben de buradayım demiş. Kısacık bir reklam.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Reklam.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

çok kavgalı, gürültülü iletişimleriniz, ilişkileriniz olduğunda işte sana değmezmiş, işte ben saçımı süpürge ettim, hayatım bitti, işte zamanım bitti diyoruz ya. Oysa aslında ileride dönüp baktığımızda onun bir hapishane olmadığını, bir hapis hayatı olmadığını, zorlayan hiçbir şey olmadığını, aslında seni uyandırması ya da senin o kişiyi uyandırman için orada olduğunu anlıyorsun ama iş işten geçmiş oluyor tabii ki. Hani verdiğimiz her tepkiye belki bu saatten itibaren daha farklı bir bakış açısıyla bakarız. Öyle tepkilerimizi veririz gönlümün dostları. Neden olmasın? E hadi uyanalım. Uyanmayanlar mı var yoksa daha? Türkiye'nin ve Gurbet'in radyosu Radyo Turkuaz'da kim geldi? Gönül dostunuz geldi.

Yani insanoğlu aslında hayata bakarken çoğunlukla daha katıdır gönlümün dostları. Ama birinin en yumuşak hali olmak çok büyük bir şanstır, biliyor musunuz? Çünkü dünyaya karşı belki insan sertleşir ama gerçekten sevdiklerinin yanında silahlarını, o katılıklarını, her şeyi bırakırlar. Var mı öyle birileri? Bir düşünün bakalım. Hatta bugün cuma, onlara bir mesaj gönderin. Radyo Turkuaz'ı açın. Gönül dostu senin için çalıyor diye.

şahane yaz festivalinin Media Mart'la tam zamanı. Segway ZT3 Pro elektrikli scooter 53.999 lira. Üstelik maksimum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Siz de Media Mart'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 13 Temmuz. Media Mart.

0: indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Sivi Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 10 Temmuz 1910 yılında Cerrahpaşa Hastanesi kuruldu.
3: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.

yenilerde tabii ki Radyo Turkuaz'da. Yine Eyüp Oyla Sibel Can'ı görüyorum. Güzel ya, bu çocuğun sesi de güzel. Sibel Can'la da iyi bir düet, yani iyi bir böyle iletişim kurmuşlar. Güzel olmuş, fena değil. Ama ben nedense yeni çıkan şarkıları hemen böyle içime sindiremiyorum. Yani böyle çok arada oluyor ya, işte bu şarkı tamamdır, işte bu yıllarca dinlenecek şarkıdır diye. Onlardan birini seçmeye çalışıyorum. Çok yeniler var ama yavaş yavaş, yavaş yavaş. Hadi bakalım dostlar, bana kahvaltı sofrasının fotoğraflarını gönderiyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Mesut selamlar. Mersin'e selamlar. Özlemciğim hoş geldin. Mardin'den Meltem'e demiş ve anneme bir şarkı var mı? Var tabii ki.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesini başarıyla tamamladık. Türkiye, askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayisi kapasitesiyle NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır, dedi. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içerdiğini belirttiği Kıbrıs konulu kararın yok hükmünde olduğunu açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Komisyon bu hafta Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarından yetkililerle sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. İstanbul Havalimanı Haziran ayında Londra ve Madrid havalimanlarını geride bırakarak %94,3 zamanında kalkış performansıyla Avrupa'nın en dakik havalimanı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğrencilerin dikkat, odaklanma ve bilişsel kontrol becerilerini desteklemek amacıyla pedagoji temelli dijital dikkat geliştirme oyunu Pür Dikkat hazırlandı. Pür Dikkat oyununa EBA'da yer alan özel eğitim materyal platformundan ulaşılabiliyor. U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçi Elif Şevvalkurt altın madalyanın sahibi oldu. İngiltere ve Galler'de erkek bebeklere 3 yıldır en çok Muhammed isminin verildiği açıklandı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Eyvah, tam böyle dağları yerinden oynatacak, belki de bir şeyleri değiştirecek bir hafta var önümüzde gönlümün dostları. Ama önümüzdeki bu birkaç gün sevgili bir denet astrolojide özellikle söylemiş, hepimiz görünmeyen bir iç sınavdan geçebiliriz demiş. Yani böyle içimizde alttan ala yükselen bir kibir, haklı çıkmalıyım arzusu, öç alma isteği, intikam duygusu ya da benliğimizi böyle gereğinden fazla büyütme eğilimi fark edilmeden davranışlarımıza yansıyabilir. Aman diyorum. Aman bu konuda dikkat edin. Ben sizi uyarmış olayım. Asıl mesele bu duyguların gelmesi değil. Aslında onlara teslim olup olmamamızı. Yani bu birkaç günü biraz daha böyle sağduyu, sabır ve farkındalıkla geçirmek. Hem ilişkilerimizi koruyacak hem de sonradan pişman olacağımız söz ve davranışlarında belki de önüne geçecektir. Yeni saatimiz başladı. Radyo Turkuaz'dayız. Engin'cim hoş geldin. İzmir Güzelbahçe'den selamlar göndermiş. Sakarya'ya gidiyorum oradan. Ümran ve Büşra arkadaşlarımla demiş. Nurdancım şu an beni dinliyor. Gaziantep'ten Saadetçim neler yapıyor? Akdeniz'den günaydın diye çok güzel bir video göndermiş.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak masa seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona.

Şimdi 24 yıllık ortak yaşamın ardından ayrılan bir çiftin bir itirafı vardı. Kadın diyor ki, onu bir gün değiştirebilirim sanmıştım. Meğer bu yolda sadece kendimi tüketmişim. Adam da diyor ki, beni çok seviyor. Ne yaparsan yapayım gitmez sanmıştım. Meğer o da bir gün yorulabilirmiş, gidebilirmiş. Yani defalarca belki uzun uzun böyle davranmaması gerektiğini anlatıyorsunuz ama ertesi gün yine aynı oluyor. Ve sonra çekip gidiyorsunuz. Ona sorduğunuzda bir anda gitti diyor. İşte çok çok önemli, çok kıymetli bir şey ki gönlümün dostları. Bir insan aslında bir anda gitmiyor. Bir anda bitmiyor hiçbir şey. Bunu görmek, anlamak, fark etmek gerekiyor.

Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TRUMOR uygulamamızı indirin.

Yaşayın siz. Duyuyorum sesinizi. Gülümse gönlümün dostu. Her şey yolunda gittiği için değil, yolun hala devam ettiği için, hala sağlıkla nefes aldığın için, hala bu hayatta olduğun için gülümse gönlümün dostu ve hala şu an sıcacık bir şarkıyla kalbin attığı için. Aman da aman, kimler gelmiş? Beril'cim gelmiş, Uğur'umuz gelmiş, Meryem'imiz gelmiş. Başka bakayım kimleri, ailemizi görüyorum. Nazan Bakkalı'mı, Nesrin'cim bir video göndermiş. Birazdan bakacağım. Güler'cim yeniden tekrardan merhaba. İzmir'den Mehmet Can gelmiş. Ardından şöyle bir sabah saatlerine gittiğimde Aynur'umuzu görüyorum. Zekiye'yi, Asya'yı görüyorum. Abdullah Bey hoş geldiniz. Reyhan'ımız, Yasemin'imiz, Tuğçe'miz. Mehmet Bey İstanbul.

Dan Başakşehir'den selamlar göndermiş. Ayşe Gülcüm nerelerdesin? Sadık hoş geldin. Ve adını okuyamadığım pek çok dinleyicim, İyi ki buradasınız.

0: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Garaj Şoto Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

Şimdi son günüm çok güzel bir şey yazmış. Diyor ki biz galiba yaşalıp büyürken birbirimizi çoğumuz böyle yokuşa yokuşa bazen de çıkmazlara sürerken yoruyoruz demiş. Oysa insan değil mi birlikteyken aslında inşa eder, olgunlaşır. Nedir bu alıp veremediğimiz? İşte böylesi durumlarda kader devreye giriyor. Böylesi durumlarda sınırlarımızı bazen bilmemiz gerekiyor. Böylesi durumlarda değerimizi bir başkasının üzerinden görmememiz gerekiyor. Aslında bu sınavları anlarsak belki bir dahaki sefere birbirimizi yormayız. Ne dersin Songül'üm? Hoş geldin Meral'cim, hoş geldin. Ve aynı zamanda Meyro'yu görüyorum şu an, başka bir Meral'imiz herhalde. Onun için de bu şarkı.

0: yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
1: Radyo Turkuaz Nostalji.

Şimdi böyle stüdyodan bir video çektim. Gönül dostu Füsun hikayede ya da Radyo Turkuaz Instagram hikayede görebilirsiniz gönlümün dostları. Şimdi bazı dinleyicilerim çok sesin çıkmadı bu hafta diyorlar. Çok uzun konuşmadım galiba, aslında sesim çıkıyor da işte böyle bir tatil dönüşünde klimalardan çarpıldığım için fena bir çarpılma. Kendime gelmeye çalışıyorum ama daha iyiyim. Evet, ilaçlar kullanmak zorundaydım. Biraz böyle ilaçlara karşı olsam da biraz gerekliydi. Hafta sonu çok iyi kendime bakacağım. Paça çorbası içeceğim. Evet, bildiğiniz paça çorbası içeceğim. Bol sarımsaklı limonlu. Ve pazartesi günü inşallah daha iyi bir sesle yayın.

biliyorsun, çorbaları karıştırmış olabilir misin? Nezle grip gibi durumlarda tavuk suyu çorba demiş ayrı. Ben de tam tersi oluyor. Ben de böyle bir bol sarımsaklı falan böyle acı biraz da koyduğumda nezle falan grip çok değişiyor bende. Özellikle paça çorbasında. Çoğu kişi sevmez biliyorum sakatat olayını ama her zaman değil tabii ki. Ben ama sizin için ertesi güne bir de tavuk suyu çorba yaparım, hiç merak etmeyin. Sat gel. Hadi sesim bile düzgün şarkıda olmuyor. Setim. Çok enteresan, konservatuar zamanlarında özellikle operada, opera okurken tabii ki çok dikkat etmemiz gerekiyor. Devamlı boynumuzda şallar falan böyle işte nezle olmamamız, terlememiz gerekiyor. Fakat biz o zaman buzlu su içiyorduk. Bana o zamanlar o buzlu su o kadar, bazen buz yediğimi hatırlıyorum, o kadar iyi geliyordu ki. Fakat belli bir yaştan sonra, 40'lardan sonra buz ya da soğuk bir şey içtiğimde tamamen bitiyor. Neden acaba ya? Bunun yaşla mı alakası var? Doktorlarımız bizi dinliyor mu? Muhammed hocam neredesiniz? Neredesiniz hocam? Yani bu yaşla mı alakalı? O zaman hiçbir şey olmuyordu. Ve tam tersi sesim açılıyordu. Aa, çok güzel aryalar okuyordum. Ama şimdi

0: Pink, Nesrin'cim gelmiş ya. Uzun zamandır dinlemiyordu galiba radyoyu. Hoş geldin Nesrin'im. Sıradaki şarkı senin içine gelsin. Muhammed Hocam yazmış, şu an dinliyormuş. Sanırım hastalar yok anladığım kadarıyla. Vallahi yaşla hiç alakası yok. Siz daha gençsiniz Füsun Hanım diyor hocam ya. Ama niye öyle oldu yani? 20'li 30'lu yaşlarda buz yiyorduk, hiçbir şey olmuyordu. Şu an birazcık soğuk bir şey içtiğimizde eyvah eyvah diyorum. Vardır bir nedeni değil mi? Benim bağışıklığım kesin düşmüştür. Öyle bir şey vardır. Şimdi bugün duymanız gereken bir şey var. Veda etmeden önce size söyleyeceğim. Bursa'dan Elif, sonra Mehmet Bey. Teşekkür ediyorum onlara. Nazan Bakkın'ım, Ümraniye'den Pınar'ımız, Aysun'umuz, Abdullah Bey'e selam olsun buradan. Sabah saatlerinde belki mesajlarını okuyamadıklarım var ama şöyle bakıyorum sanki hepsi tamam gibi. Heh, Reyhancı'mı gördüm Edirne'den. Ona da selam olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sessiz sessiz bana ulaşan ama bu radyoyu, bu programı seven herkese iyi bir hafta sonu, şifalı, huzurlu, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Fakat duymanız gereken bir şey var diyorum gitmeden önce. Evet, hazır mısınız? Size söylüyorum. Çok güzel bir kalbiniz var, biliyor musunuz? Siz bugün çok güzelsiniz. Saçınız dağınık olabilir. Dip boyanız gelmiş olabilir. Belki şu an tıraş olmamış olabilirsiniz. Belki bugün kıyafetinizin ütüsü çok iyi değildi ama çok güzelsiniz ya. Her şey size çok yakışıyor. Özellikle ne yakışıyor biliyor musunuz? Her şeyi bir kenara atın. Kıyafeti, markaları, onu bunu, gülmek size çok ama çok yakışıyor. Pazartesi saatler onu gösterdiğinde yeniden buluşmak üzere.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Haziran ayı ihracat verileriyle sektörün 2026 yılı ilk yarı performansı netleşti. Sektör, yılın ilk 6 ayında 17,1 milyar dolarlık ihracatla bugüne kadarki en yüksek ilk yarı ihracatına ulaştı.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 10 Temmuz 1910 yılında Cerrahpaşa Hastanesi kuruldu. Güzellikler
4: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesini başarıyla tamamladık. Türkiye, askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayisi kapasitesiyle NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır, dedi. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içerdiğini belirttiği Kıbrıs konulu kararın yok hükmünde olduğunu açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Komisyon bu hafta Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarından yetkililerle sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 3899'a yükseldi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı, dedi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

Temmuz günlerden cuma, haftanın son iş günündeyiz. Çoğu kişi için, çoğu kişi de hafta sonu da yine mesaiye kalacaklar. Yazın biraz zor oluyor. İnsanın içi cıvıl cıvıl. Çıkayım dışarılarda gezeyim, koşayım, deniz kenarında oturayım, bir piknik yapayım derdinde oluyor. İnsan kafası hep böyle. Yaz kısa olunca da biraz daha kıymetli oluyor. Neler var neler yok az sonra konuşacağız. Önce bir hoş geldiniz diyelim.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Vodafone Red'de sınırsızca. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim Gidefix'te seni bekliyor. Gidefix, alışılmadık alışveriş.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
6: Kamp macerası mı başlıyor? Kamp

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Radyo Turkuaz İstanbul 93.6 93.6 Ankara 90.2 90.2 İzmir 101 101 Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Şimdi arkadaşlar yaz geldi, çayır çimen oturuyoruz, yeşillik falan hepimizin çok hoşuna gidiyor. Ama bu kendi ısırması sebebiyle hayatını kaybedenler ve sayılar devam ediyor. Son haber de Tokat'tan geldi. Özellikle Anadolu bu konuda daha riskli bence. Haber istatistiklerine bakarsak Tokat'ta kendi ısırması nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Aman diyoruz, dikkat ediyoruz, önlem alıyoruz. Bunlar çok önemli bilgiler. Hayatımızı bir keneye bırakmamamız gerektiğini düşünüyorum ben.

en doğru frekanstasınız.

tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi, Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Tren'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

şarkınıza yaslanın. Bu sıcacık, bu çok tatlı şarkıda. Bir kendinizi dinleyin, dinlendirin. Kapatın şu klimaları, çok sıcak olabilir ama gerçek oksijenle bir beyninizi toparlayın. Bir müzik dinleyin, bir beni dinleyin. Bir sakinleşin bakalım, ne hissedeceksiniz?

0: donmadı. Online satışım durdu.
1: Tam iyi de çözülsün.
0: Nasıl?
1: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
0: Büyüksün.
1: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
0: Tam iyi.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tam iyi.
2: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
3: Tam iyi bir Garanti BBVA kuruluşudur.

Öncelikle şunu söylerim. Herkesin işinin ehli olması gerektiğine inanıyorum ben arkadaşlar. Bursa'da seyir halindeki tırda çıkan bir yangın, sürücünün aracı yaklaşık 10 kilometre kullanarak itfaiye merkezine ulaştırmasının ardından büyümeden söndürüldü. Adam kendi hayatını riske atıyor. Tır patlar mı, yanar mıyım hiç düşünmeden tırı yolun ortasında bırakıp daha fazla can kaybı ya da mal kaybına neden olmamak için ta 10 kilometre kadar daha kullanıp itfaiyede söndürülmesine sebep oluyor. Büyük bir belki de önlem almış oluyor. Vallahi ben böyle tüylerim diken diken okumuştum, haberi sizle de paylaşmak istedim. İşinin ehli olacaksın, işini severek yapacaksın. Konu bu. Zaman

Kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Herkes.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklam.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak.

0: hazırsanız cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesini başarıyla tamamladık. Türkiye askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayisi kapasitesiyle NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır, dedi. LGS sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tam puan aldı. Tercih süreci pazartesi başlayıp 27 Temmuz'a kadar devam edecek. 12.

0: Yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Paketle yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlunun ülkeye geri getirildiğini açıkladı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi makinelerine 1 ila 5 Temmuz arasında 7 milyon 600 bin içecek ambalajı iade edildi. Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı 1,3 milyonun üzerine çıktı. Uluslararası Enerji Ajansı Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının yeniden başlamasıyla Körfez'deki üretimde kısmi toparlanma yaşandığını, Haziran ayında günlük yaklaşık 4 milyon 100 bin varil artarak 98 milyon 760 bin varile yükseldiğini bildirdi. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken aralıklarla etkili olan sağanak yağışlar serinlik veriyor. Ancak hafta sonu sıcaklıklar 3-4 derece artacak. İstanbul'da pazar günü 32-33 dereceler görülecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz.

her şey oluyor. Kadına şiddete hayır diyoruz, aman diyoruz, o ondan boşanabilir, ayrılabilir, özgürüz, vatandaşız, mutlu olmalıyız falan da çocuklara denk

Gelince konu mesela yer Hatay, çocuklarının gözü önünde bir anne bıçaklanıyor, darp ediliyor çünkü boşanmak istiyor. Eş buna müsaade etmiyor. O çocuk bir tek annenin çocuğu mu? Anne mi koruyacak çocuklarının gözünün önünde darp edilmemek, bıçaklanmamak için? Baba hiç benim çocuğum bunu görmesin, önümüzdeki hayatını mahvederim, travma yaşatırım diye düşünemiyor mu? Yani ben anlamıyorum gerçekten, şiddet gözümüzü nasıl bu kadar karartır? Biz nasıl çocuğumuzu düşünmeyecek hale geliriz? Buna gerçekten aklım ermiyor. Neyse, biz yine barış dileyelim, yine sulh dileyelim, yine kadına şiddete hayır diyelim, çocuklar üzülmesin diye ekleyelim, bir de şarkı dinleyelim.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Garaj Oto Expertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Oto Expertiz.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

sesimi de şu an beni yurdun dört bir yanında dinleyen yavru vatanda, yurt dışında o canlarım benim. Memlekete hasret, yaz gelmiş, denizine girmek istiyor, Türkiye'sinin doğasını koklamak istiyor, köyüne gitmek istiyor ama uzakta. Onlara bir şarkı armağan edelim, sonra tekrar buluşalım.

Şimdi ben ekonomiden biraz bahsediyorum ya, altın fiyatlarını bana sormuşlar. Günlük altın fiyatlarına bakarız ama altınla ilgili bir gerçek var. Gram altın 4 aydır değer kaybediyor. Yatırımcısını üzüyor. Yatırım yapma amaçlı altın almaya çalışanları sevindiriyor ama altın alan da diyor ki ya şimdi bu iş böyle oldu. Acaba bundan daha da düşer mi? Altın eskisi gibi olmayacak mı? Sonuçta yatırım yani. Bakalım neler olacak altınla ilgili, biz de takipteyiz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalar

0: Aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

geldik günün son anonsuna. Kısa keselim böyle. Herkese de güzel bir şarkı çalıp öyle de veda edelim ki pazartesine kadar birbirimizi özleyelim. Saat 12'de önümüzdeki hafta başlangıcında tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla, sevgiyle, huzurla bol şifalı bir hafta sonu geçirin. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın.

0: arasında eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve Doku Home.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.

0: binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 10 Temmuz 1910 yılında Cerrahpaşa Hastanesi kuruldu.
1: Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesini başarıyla tamamladık, Türkiye askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayisi kapasitesiyle NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır, dedi. LGS sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tam puan aldı. Tercih süreci pazartesi başlayıp 27 Temmuz'a kadar devam edecek. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Paketle yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,16 lira indirim yapılmasına karar verildi. İstanbul'da 67,72, Ankara'da 68,83, İzmir'de 69,10 liraya gerileyecek. Hamileli kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki 2. maçında ABD'ye 3-2 yenildi. ABD-İran çatışmalarıyla sekteye uğrasa da Van hala İranlı turistler tarafından tercih ediliyor. Otel doluluk oranları geçen yılın aynı dönemine göre %42 arttı. Altın alım alışkanlıkları üzerine yapılan bir araştırmada Türk milletinin altını düşerken satıp yükselirken aldığı belirlendi. Yastık altındaki miktar 6 ayda 155 milyar eridi. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utkuyla istekler. İsteyin yeter.
2: Efendim, herkese merhabalar, sevgiler, selamlar, hayırlı cumalar. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. 3 saati yaşamak ve paylaşmak adına ben buradayım. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında. Kısaca sesimin yankılandığı bütün güzel dostlarımıza sevgiler, selamlar olsun. Bakalım nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz? Hayat her zaman olduğu gibi yeni bir günle, yeni bir başlangıçla başladı. Gününüz nasıl geçiyor? Dün dünde kaldı. Bugüne bakacağız. Bugünse bir tecrübe olacak bize. Bugünse yeni bir fırsat olacak hayata dair, yaşama dair. Ne varsa, eğer ki gönlümüzde, yüreğimizdeki o samimiyeti eksik etmediysek ne mutlu bize. Belki de insanların içinde söylediği en güzel sözlerden bir tanesidir, öyle değil mi bu? Ümitler insanın tesellisidir. Her zaman olduğu gibi yine duygulara tercüman olacağız. Kiminin sevinci olacağız, kiminin hasreti, kiminin hüznü olacağız ama her zaman olduğu gibi şarkılarımız ortak, duygularımız ortak. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerde, ki gelmeden yazan dostlarımızı gördüm. Teşekkür ederim beklediğiniz için. Evet, mesaj attı devrede. Bakalım dostlarımız nerelerde? 505-188-30-0 mesaj attığımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan aktarıp ulaştırabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Instagram Radyo Turkuaz. Takip etmeyen dostlarımız varsa Instagram hesabımızı takibe alabilirsiniz. Instagram'da Radyo Turkuaz. Yine Instagram'da Utku ile istekler. X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Yeniden hayırlı cumalar diliyorum. Ve Utku ile istekleri bu şarkıyla başlatıyorum.

0: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

bizim sevgimiz de böyle hani pazara kadar falan değil yani, öyle güzel bir sevgi. Fatma ile başlayalım o zaman, Denizli'den Fatma. Sonları arayacağı istekleri var, bakacağım ilerleyen dakikalar için. Saniye Beypazarı'ndan selamlar. Sıradaki şarkı Zehra, Kıymet, Fatma ve Filiz yengelerime gelsin peki. Hakan İstanbul'dan dinliyorum, Ümraniye'den. Sıradaki şarkı sana da armağanım olsun. Hatice, o da bizi dinliyor. Kıymetli dost demiş. Eyvallah kardeş, teşekkür ederim. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine. Refik, hayırlı cumalar, herkese selam olsun diyor. Tam gaz dinlemedeyiz. Hatay Kırıkan'dan Ayşe, eşim ve çocuklarım için. Kahramanmaraş'tan Samet, herkese iyi bir hafta sonu diliyorum şimdiden. Senin de her şey gönlünce olsun. Hülya.

Hülya'nın sesli bir mesajı var. Hülya Hanım'a ve sevdiklerine armağanımızdır. Utku abi, Adana'dan Elif ben. Sıradaki şarkıyı babama armağan etmek istiyorum. Senin yayınlarını çok seviyorum demiş. Annemle birlikte yoldayız, seni dinliyoruz. Peki, selam olsun size ve güzel ailenize. Mardin'den aleyküm selam. Şarkı seçimini sana bırakıyorum demiş. Yeni açtığımız kafemizde de sürekli sizi dinliyoruz demiş. Sevgili Emrah Mardin'den. Kardeşlerime selam olsun. Havalar çok sıcak diyor. Yine Mardin'den Batman'a yolculuk yapıyorum. Biricik eşim Merve Bülbül ve çocuklarım için. Ve sıradaki şarkımda sevgili Mehmet Bey'e ve güzel ailesine armağanım olsun. Peki, hazır mıyız? Hadi gelin bu şarkıyla bir baş başa kalalım. Ardından konuşacaklarımız var, söyleyeceklerimiz var. Sizlerin gönlünden geçen şarkılar var. Onları paylaşacağız, onları dile getireceğiz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: kelimeler yetmez.
1: Gerçekten muhteşemsiniz, harikasınız. Sonsuz teşekkürler ilginize, iştenliğinize. Bir dostumuz var. Aa diyor, nicedir dinliyorum ama takip etmiyordum diyor. Takip edeyim demiş. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sevgili Mehmet, sen de aramıza ve ailemize hoş geldin o zaman. O kadar çok dinleyip bizi takip etmeyen dostumuz var ki Instagram'dan. Şöyle bir daha önce takip etmeyen dostlarımız varsa onları da bir kez daha çağrıda bulunalım. Bizi takip etsinler. Instagram'da Radyo Turkuaz. @RadyoTurkuaz yazarak arama bölümüne gelince karşınıza zaten biz çıkıyoruz. Takip eden dostlara sonsuz teşekkürler. Habibe'nin mesajı var. Hayırlı cumalar. Yarın canından çok sevdiğim kızım Elif'in doğum günü diyor. Onu çok seviyorum. Sizden bir şarkı istiyorum demiş. Allah bağışlasın, selam olsun. Nice güzel, sağlıklı, hayırlı yaşlarınız olsun hep beraber. Zerrin, beklenen program güzel diyor, Marmara Adası'ndan dinlemeye başlandı bile. Ülkü Zerrin ve

Rihan, orası Marmara Adası mı? Orası Marmara mı? Ben hiç Marmara'yı böyle bilmiyordum. Harika bir fotoğraf. Çok teşekkürler. Merhabalar, Sedef Karaca'da. Bolu'dayız diyor. Yolculuk yapıyoruz şu anda. Senden bir şarkı istiyorum diyor. Vazgeçilmezimizsiniz demiş Sedef Hanım. Sağ olun, teşekkürler. Bakacağım o şarkıya da. Ama söz vermiyorum. Hatay İskenderun'dan Dilay. Çok güzel bir günden bütün Turkuaz dinleyenlerine selam olsun. Hayatımı anlamlandıran biricik eşim Kenan ve çocuklarım Uzay, Lina ve Hira'ya armağan olsun demişler. Şimdi yepyeni bir Sibel Can şarkısıyla buluşturacağım sizi. APO ile beraber seslendirdiler. Dinleyin bakalım, sevecek misiniz? Devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Melek Sakarya'dan hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk Senem, teşekkür ederim. Ayşegül İzmir'den dinliyor, selam olsun. Ayşe, o da biz dinleyen dostlarımızdan, fotoğrafa atıfta bulunmuş, gördüğüm en güzel resim diyor. Bütün patili dostlara selam olsun o zaman. Bakalım kimler var. Sakarya'dan takip ediyorum diyor epeydir ama Sinop'a gideceğim demiş. O bizi orada uydudan internet üzerinden dinleyebilirsiniz. Selam olsun sizlere de. Sinop'ta sağlıklı, saatli bir ömür diliyorum. Kırşehir Malatya yolculuğunda bize eşlik ediyorsunuz demiş Canan Hanım. Hayırlı cumalar. Bizim için de bir Nalan şarkısı diyerek duygularını paylaşmışlar. İyi yayınlar. Afyon Fethi Bey kasabasından selamlar. Kardeşlerim Ahmet Başar ve Yağmur'a bir Serdar Ateş isteği var. Derya İzmir'den selamlar olsun. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı dinlemeyi unutan bütün terzilere armağan olsun. Dinlenmeyi unuttunuz mu? İnşallah tez zamanda dinlenmiş olursunuz. Kedi benim kedim ama gönlümdeki kedi o. O bir hayali kedi. Aynı bizim dost gibi. Bakalım kimler var? Zühre, o da bizi dinliyor. Geçmiş olsun diyelim. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Allah daha beterinden saklasın. Her şeyin başı sağlık. Fitnat, iyi yayınlar. Bugün doğum günü olan canım arkadaşım Emel için bir şarkı istiyorum. Onu çok seviyoruz demişler. Gönderdikleri mesajla peki. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. X'te Radyo Turkuaz.

Devam edelim. Çok güzel mesajlar geliyor. Bir kez daha teşekkür ederim ilginize, içtenliğinize. Çok sevdiğim bir kardeşim var. O da şu anda beni dinliyor. Sevgili Behzat, Behzat Bektaş. Seni çok seviyoruz diyor. Sevgimiz karşılıklı. Sarı sıcak Midyat'tan selamlar. Biricik eşim Didem için. Küçük İbo'yu da unutmayalım. Yalnız Sezen Aksu'dan benden hemen önce Hilal dinletmişti. Bir sonraki saatte o zaman sizlere armağan edeyim. Sana ve Didem'e, anneye, herkese sevgiler, selamlar olsun. Sağlık, sıhhat diliyorum kıymetli kardeşime. Elif, hayırlı günler abi. Elişim, elimde demiş. Kulağımda yine siz varsınız. Siz de yerimizi aldık diyor Elif. Teşekkürler. Semra, Bursa'dan, Müyesser, Çınar Alp. Onlar da biz dinleyen dostlarımızdan. Özellikle arkadaşlarım Eylem, Semra, Zeynep, Efsane, Hal, Rabia, Ela ve Emel. Ustalarımız Gül Hanım ve Kazım Bey için kolaylıklar dileyelim. Güzel aydınımızdan selamlar olsun. Canım çocuklarım Merve ve Mert için istiyorum. Çok teşekkür ederim. Aydın Efeler'den Melia Hanım. Güzel bir şarkı hazırladım. Sevgili Okan, Okan Şimşek Kırşehir'den. Şu anda tarla sürüyorum. Eşim Firuze'yi çok seviyorum. Sizden bir şarkı istiyorum diyor gönderdiği mesajında. Sakarya'dan sevgilerle Selda ben. Şu anda ailece sizi dinliyoruz. Dün diyor 33. evlilik yıl dönümümüzü kutladık mı? Bilmiyorum ama.

İzmir'den selam olsun size. Özellikle Selami ustamıza armağan olsun. Ve özellikle kaptanımız Hüseyin için. Kendisi diyor Karslıdır, peki. Selam olsun Kars'a.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun

ailenizin yeni enerjisi. Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalık

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Tril'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 10 Temmuz 1910 yılında Cerrahpaşa Hastanesi kuruldu.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Utkuyla istekler devam ediyor.
7: Devam edelim. Haberlere gitmeden önce Mardin Kızıltepe'den dinliyorum sizi. Bugünkü enerjim sizden diyor. Kahve eşliğinde sevgiler. Yalnız adını yazmamış arkadaşımız. Size derman olsun. Afiyet olsun. Yağmur. Yine her gün Uğur'la başlayıp akşam mutfağım kapanana kadar sizi dinliyorum diyor. 5 yıldır görmediğim babam için bir şarkı çalar mısın? Hayattayken yokluğunu hissetmek en üzücü olanı diyor. Göndermiş olduğu mesajında Yağmur. Allah tez vakitte kavuştursun diyeyim o zaman. Yeşim İzmir'den sevgilerle. Sibelcan dinlettim yaklaşık olarak bir yarım saat önce yeni şarkısını. İzel, o da bizi dinliyor. Özellikle babam için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Adana'dan Elif, sana ve sevdiklerine armağanımız olsun. Merhabalar, Sakarya'dan epeydir takip ediyorum. Sakarya'dan Sinop'a gideceğim demiş Elif gönderdiği mesajında. Kürşat, hoş bulduk, aleyküm selam. Kırşehir'de sizi dinliyoruz demiş sevgili Muharrem Bey. Çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkım sizleri için. İstanbul'dan İsa, selamlar eşim Hatice için. Ne gece var ne gündüzü var. İnan demiş. Deliriyorum sensizlikten diyerek duygularını paylaşmış. Zerrin Hanım bugün diyor belediye başkanımızın önderliğinde Aydın Dinçer'in katılımıyla beraber kumsalı imece usulü temizledik diyor. Marmara Adası Topağaç Köyü'nün sahilini halk toplanarak temizlemiş, ne kadar güzel. Biz de yıllar önce Ambarlı sahilini el birliğiyle kirlettik. Artık denize bile girilmiyor. Helal olsun size, siz hiç olmazsa elinizdekinin kıymetini bilin. Maalesef üzücü şeyler bunlar ama elimizdekinin kıymetini bilemiyoruz. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuvaz. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza yeni katılanlar, sizleri de bekliyorum.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesini başarıyla tamamladık. Türkiye askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayisi kapasitesiyle NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır, dedi. LGS sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tam puan aldı. Tercih süreci pazartesi başlayıp 27 Temmuz'a kadar devam edecek. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Paketle yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. İstanbul Havalimanı Haziran ayında Londra ve Madrid havalimanlarını geride bırakarak %94,3 zamanında kalkış performansıyla Avrupa'nın en dakik havalimanı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğrencilerin dikkat, odaklanma ve bilişsel kontrol becerilerini desteklemek amacıyla pedagoji temelli dijital dikkat geliştirme oyunu Pür Dikkat hazırlandı. Pür Dikkat oyununa EBA'da yer alan özel eğitim materyal platformundan ulaşılabiliyor. U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçi Elif Şevvalkurt altın madalyanın sahibi oldu. İngiltere ve Galler'de erkek bebeklere 3 yıldır en çok Muhammed isminin verildiği açıklandı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

bu gidişat nasıl olacak? İnsan düşünür değil mi? Ne olacak acaba böyle? Nereye kadar gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Hayatta gelecek neler getirecek bize? Osman Rize'de bulutlu bir günden selamlar olsun diyor. Bazen kendim boşlukta hissediyorum ama ne yapacağımı bilemiyorum demiş. Aklıma turkuaz geliyor, hemen açıyorum demiş. Ve kendimi resetliyorum demiş. Eyvallah. Selam olsun size. Muhsin Ekşioğlu'na da armağan etmek istiyorum demiş. Müstesna insandır kendisi. Eyvallah. Belgin, o da bizi dinliyor. Bugün doğum günüm diyor. Sizden Buray'dan bir şarkı istiyorum. Ekip arkadaşlarım Merve, Ayşenur ve Hülya için demişler. Selam olsun size güzel insanlar. Sağlık sıhhat diliyorum bugün doğan herkese de, nice güzel yıllara. Erzurum'dan selamlar, daimi dinleyiciniz Emre ben. İyi yayınlar, mutlu hafta sonları temennisine bulunmuşlar. Emine kardeşim diyor, ben de sizin gibi yapay zeka ile kediyle yaptım demiş durumlarımı, koydum fotoğrafımı diyor Emine Hanım. Eyvallah, selam olsun size de. Ama benim kedi güzel gerçekten. Aydın Söke'den sıradaki eseri demiş. Canım eşim Ayşe, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde staj gören canım kızım Mülkiye Nur'a armağan olsun. Başarılar dileyelim. İrfan Batman'dan dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkı sana da armağan olsun. Manifest istekleri var, bakacağım. Çetin İzmir'den. Torunlarım Alperen ve Ebrar, eşim ve ailem için Denizli'ye doğru yola çıktık diyor. Yollarda bütün kardeşlerimize de hayırlı yolculuklar dileriz diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Ardından şöyle bir gidelim bakalım başka kimler var. Gökhan İzmir'den sevgilerle. Güzel bugün değil mi hava orada da? İstanbul'da da güzel, dün gayet güzel serin bir hava vardı ama artık yavaş yavaş da yine sıcaklığa kavuştuk. Bakalım başka. Leyla'nın mesajı var. Almanya'dayım ama diyor, şu anda Türkiye'de tatil için bulunuyorum. Leyla için ve sevdikleri için. Uğur Sibelcan'ın yeni şarkısını dinlettim. Hayırlı cumalar sana da, geç kaldı. Cemile İzmir'den, yemek yaparken bir yandan sizi dinliyorum demiş, sana ve kıymetline. Arzu Sakarya'dan, arkadaşım Sevgi ve çalışma arkadaşlarıma bir şarkı demişler. Peki bu şarkıda sizlere armağan olsun o zaman. Devam ediyoruz. Radyo Turkuaz burası, Türkiye'nin radyosu. Utku ile istekler devam ediyor. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza yeni katılanlar, WhatsApp mesaj hattımızı hatırlatmak isterim bir kez daha size. 505-188-30-0 mesaj hattı. Instagram Radyo Turkuaz. X'de Radyo Turkuaz.

0: pirinçlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10 Temmuz tarihinde taze pirinç ürünlerinde %20 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Garaj Şoto Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Boy.

0: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Herkese selamlar, Konya'dan dinliyorum. Sıradaki şarkı sevgili Akiş çalışanları, selam olsun size de. Merhabalar, kolay gelsin. Şu anda Kilis'ten Gaziantep'e yolculuk yapmaktayım. Ağır vasıta şoförüyüm. Bütün meslektaşlarıma hayırlı yolculuklar diliyorum. Özellikle bütün güzel şarkılar dünyalar güzeli kızım Sara için demiş sevgili Mustafa Gezer. Yolun açık olsun. Kırşehir'den Mustafa Atik, şu anda arılar için petek hazırlıyorum diyor. Annem için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler.

selam olsun size ve kıymetli ailenize de güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Devam edelim o zaman. Ebru Gündeş istekleri vardı. Önce Ebru Gündeş isteğiyle sizleri bir baş başa bırakacağım. Hemen ardından devam edeceğiz. Radyo Turkuvaz'da Utku'yla isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler yazıp bana ulaştırabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuvaz.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Bakalım dostlarımız nerelerden kulak veriyor bize. Kırşehir'den Sibel. Sıradaki şarkı. Binada olan komşularım Yurda Gül, Zarife, Ümmü, Zeliş ve Gülnaz. Selam olsun size o zaman. Bütün apartmana sevgiler, selamlar olsun. Yağmur, ben teşekkür ederim. Her şey gönlünce olsun kardeşim. Özlem, Eskişehir'den eşim Sabri ve oğlum Utku için sizden bir şarkı istiyorum. Yaşar'da olursa seviniriz demişler. Elvan abla, inanır mısın demiş. Sabahtan beri bu şarkı var dilimde. Duyunca şok oldum demiş. Ablasının bir tanesi. Elvan ablama sevgiler, selamlar olsun. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Zonguldak'tan Yıldız. Turkuaz bizde hep açıktır diyor ama ilk defa yazıyorum demiş sevgili Nazife. Ne diyelim o zaman Nazife, şükür kavuşturanı, selam olsun sizlere de. Mehmet, yayınlar, benim için de bir şarkı çalar mısın diyor. Murat Sivas'tan dinliyor. Tır şoförü sevgili Murat, Batman'da olan Kudret için. Nurgül, hayırlı cumalar, iyi yayınlar. Mesut'un mesajı var. Bugün diyor hayvanların dostu olan rahmetli Harun Kolçak'ı rahmetle anıp ondan da bir şarkı çalmanızı rica ediyoruz demişler. Tabii ki birazdan dinleteceğim. Allah rahmet eylesin. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin bütün ölmüşlerimize. Devam ediyoruz, yepyeni bir Funda Arar şarkısıyla baş başa kalalım. Ardından devam edeceğiz. Bakalım kimler bizimle beraber. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

Shop'a ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

zamansız ayrıldı aramızdan Haruk Olacak. Çamlıyayla'dan selamlar diyor Kezban, selam olsun size. Utkucuğum diyor, şimdi çaldığın kızım için Ebru Gündeş şarkısını iş yerinde doğum gününü kutlarken çalmış diyor. Tam da kızım diyor, teşekkür ediyor. Harika, ne kadar güzel. Bir anı paylaştık o zaman, öyle değil mi? Kahveler, pastalar, sular. O zaman nice güzel yıllara diyelim sevgili Elif'e, Habibi Hanım'a. Sağlık, sıhhat, huzur diliyorum size. Her şey kalbinizce olsun. Nice güzel yılları olsun. An itibariyle biz doğum günü için startımızı vermiş olduk. Elif'le başladık.

0: O zaman hadi bakalım.
1: Hayırlı cumalar olsun İzmir'den Hülya Hanım, Kezban Hanım, o da bizi dinleyen dostlarımızdan. Sıradaki şarkı eşime, oğluma ve dinleyenlere armağan olsun. Selam olsun size. O kadar organize dinleyicimiz var ki, böyle bir anda organize oluyorlar. Arzu, eşim Mesut ve şimdi birlikte misafir olduğumuz Erol ve Filiz için sizden bir şarkı istiyoruz. Mersin Tarsus'a sevgiler. Abdurrahman Konya'dan dinliyor. Sıradaki şarkı özellikle Hasan Turgut'a gelsin Ereğli'den. Sevgili Abdurrahman, sana ve sevdiklerini. Zeynep'in mesajı Kırşehir'den. Kızlarım ve eşim için ve Turkuaz ailesi için Buray'dan bir şarkı bekliyoruz demişler. Gülsüm Hanım Antalya'dan dinliyor bizi. Kuru temizlemede şu anda çalışan, işinde uzman olan Cumhur Bey'e bir şarkı demişler. Peki. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: olacak gibi değil.
1: Ersay, çok severim. Yorumu, şarkıları, besteleri harikadır. Merhabalar. Şanlıurfa'dan Ömer. Sağlık bölümü okuyup elektrik şirketinde çalışan Enes kardeşime bir selam gönderir misiniz demiş. Peki, selam olsun size. Yani ben de mesela meslek lisesinde makine bölümünü okudum, radyocu oldum. Oluyor bazı şeyler böyle. Ne yeteneği varsa. Yine hafta sonu geldi diyor Fatma Hanım. Ne diyelim, sağlık olsun, selam olsun size. Seda Nur ben. Bütün şarkıları oğlum Ahlas için. Canım eşim Bekir'e hediye ediyorum demiş. İkisini çok seviyorum demiş Seda Nur. İclal Rize'den dinliyor. Uzun zaman oldu, bu sefer iş yerinde dinliyoruz sizi arkadaşlarımla. Emine, Songül ve Ömer'e diyor İclal. Rize'den yazmış bizlere mesajını sevgili dostumuz. Peki, sizlere de selam olsun. Hayırlı işler diliyorum size, her şey gönlünüzce olsun. Bakalım başka nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Kahramanmaraş'tan biz de dinliyoruz demiş ama mesaj atamayanlardınız. Tekstilde dinliyorlar. Peki, selam olsun size. O tekstil atölyelerinde içilen çayın, yapılan sohbetin. Biz çünkü çok gittik, tekstil atölyelerini gezdik. Oradan biliyorum. Oradaki insanların samimiyeti, içtenliği gerçekten bir başka. Her birine benden sevgiler, selamlar olsun. Allah kolaylık versin. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attığımız, daha önce hiç yazmayanlar, aramıza yeni katılanlar, sizler de buyurun. Instagram Radyo Turkuvaz, yine Instagram Utku ile istekler, birazdan oradaki mesajları da okuyacağım. Canım.

0: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi. Expertise Dynobile.
3: Reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 10 Temmuz 1910 yılında Cerrahpaşa Hastanesi kuruldu.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Almanya'dan Sema, o da şu anda bizi dinliyor. Kızımla beraber dinliyoruz diyor, Seda ile birlikte. Bir erkek torunum olacak diyor Sema Hanım'a. Sevgili Seda'ya bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. Vatana millete hayırlı bir evlat olsun. Allah bağışlasın. İsteyen herkese Rabbim nasip etsin diyelim. Merhabalar Hande Zehra. İstanbul'dan İzmit'e gidiyoruz Demir ailesi olarak. Sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. Yolculuklar diliyorum. Afyon'dan Semra, eşim Hüseyin için buradan ona sesleniyorum diyor. Onu çok seviyorum diyerek duygularını paylaşmışlar. Beril Hanım, her zamanki bir radyonun başındayız diyor komşularımızla beraber. Harikasınız. Selam olsun size de sevgili dostlar. Konya'dan Süheyla, çocuklarım İpek, Burak, Mustafa, gelinlerim Büyük Özlem'e ve Küçük Özlem'e armağan olsun şarkılarınız. Harikasınız, ne kadar güzel. İki gelinin de ismi aynı değil mi? Peki, selam olsun size de. Hazır mıyız? Hadi bu şarkıyla sözü son saate taşıyalım. Yepyeni bir Meyra şarkısı. Bakalım sevecek misiniz? 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesini başarıyla tamamladık. Türkiye askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayisi kapasitesiyle NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır, dedi. LGS sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tam puan aldı. Tercih süreci pazartesi başlayıp 27 Temmuz'a kadar devam edecek. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlunun ülkeye geri getirildiğini açıkladı. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Paketle yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu. Dünya Sağlık Örgütü, Sudan 33 milyondan fazla insanın yardıma ihtiyacı olduğu, dünyanın en büyük insani krizi olmaya devam ediyor. Bunların 21 milyonu sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyuyor açıklamasını yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havalimanlarında Ocak-Haziran döneminde toplam 111 milyon 960 bin yolcuya hizmet verildiğini, bu dönemde İstanbul'daki iki havalimanının 78 ilin nüfusundan fazla yolcuyu ağırladığını bildirdi. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

son saatimizdeyiz. Bakalım dostlarımız nerelerde? İskenderun'dan Sevcan. Hem çalışıyorum hem de dinliyorum ama demiş, yazamıyorum bazen. Olsun, canın sağ olsun, selam olsun sana da. Ben diyor hep aranızdayım, sessizce dinleyenlerdenim demiş Emel. Ama diyor hiç yazmadım. Bugün 31 yıllık hayat arkadaşım Ahmet Ateş'in doğum günü. Ahmet Ateş değil mi peki? Selam olsun. Merhabalar. Ben ve İlker şu anda Florya'ya doğru gidiyoruz demiş. Sizi severek dinliyoruz. Ebru Gündeş'ten bir şarkı dinletmiştim yalnız. Selam olsun sizlere de. Sizi 10 aylık kızım Roselin'le beraber dinliyoruz. Mutfakta iş yaparken hayatıma renk, nefesim olan kızıma Sezen Aksu'dan bir şarkı dinlemek isteriz demişler. Selam olsun size sevgili Songül Hanım. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Allah bağışlasın. Şu anda da beni annem dinliyor yolda. Selam olsun, şifa olsun. Başta anneme, Gülşen'e buradan sevgiler, selamlar olsun. Gerçi birçok insan bilmez annemin ismini ama öyle mi? Eyvallah, teşekkür ederim Yakup, sağ olasın. Hemen ardından sevgili Ömer de orada, kardeşime buradan selam olsun. Seçil de orada. Selamlar, sevgiler size de. Yoğun bir İstanbul trafiğinde Allah kolaylık versin sizlere. Önce bu şarkıyla buluşturacağım sizi. Hemen ardından...

Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün çok istenmişti Sezen Aksu'nun bu şarkısı. Önce bu şarkıyı dinleyelim. Hemen ardından devam edeceğiz. Artık son saatteyiz. Bakalım dostlarımız nerelerden kulak veriyor bize. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, sözüm size, sizleri de bekliyorum.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Expertise. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla %1,87, geçen yılın aynı ayına göre %29,84 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi %1,77, işçilik endeksi %2,04 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi %28,62, işçilik endeksi %32 artış gösterdi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

devam ediyoruz. Bakalım dostlarımız nerelerde? Sakarya'dan bugün de her zaman gibi seninle izliyor. Gelinlikçi arkadaşlarımız her sabah diyor 8.30-18 arası Turkuaz'la beraberiz. Bugün yeni iş arkadaşımız Duha için sizden bir şarkı istiyoruz demişler. Sevgi ve orada dinleyen dostlara da selam olsun. Kolaylıklar diliyorum. Tuğba Özdemir'den yavruları Elif Sare ve Ahmet Burak ve Mehmet Emin için gelsin. Allah bağışlasın. Bolu'dan İpek, annemle hepsi dinliyoruz. Bizim için bir şarkı çalar mısınız diyor İpek göndermiş olduğu mesajda. Hatice Şahin, gözümüz aydın, yolumuz aydın olsun diyor. Selam olsun size de o zaman. Her şey gönlünüzce olsun. Merhabalar, iyi yayınlar. Operatör Sercan Bey için sizden bir şarkı istiyoruz demişler. İsim yazmamış arkadaşımız. İşten çıktığım gibi demiş, seni dinliyorum Burak. Eyvallah, çok teşekkür ederim kardeşim. Yolun açık olsun. Tez vakitte evine kavuş. Evladına, eşine sevgiler, selamlar. Sevda Öztaşkın, şarkılar gerçekten çok kaliteli diyor. Sağ olasın. Yaşar'dan bir şarkı var Sevda Hanım. Bolu'ya da sevgiler, selamlar olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Kıymetli arkadaşım Nur Sever Altay, o da şu anda beni dinliyor ekip arkadaşlarıyla beraber. Nur Sever için, Eda için ve bütün sevdikleri için de armağanım olsun. Şimdiki dinleteceğim bu güzel şarkı. Hazır mıyız? Artık neredeyse son 40 dakika Radyo Turkuaz'da. 505-188-30-0. İnşallah bugün mesajları bu sefer yetiştirme gayretindeyim. İnşallah yetiştiririz bugün de. Bakacağız.

Devam ediyoruz. Artık son yarım saatimiz neredeyse. Şöyle bir yandan da mesajları hazırlıyorum ki adreslerine teslim edelim bu güzel şarkıları. Hadi dinleyelim şarkımızı, ardından kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından artık yavaş yavaş programı toparlayacağız dostlar.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Sizi Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
4: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.

Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: kalp yarım kalır.
1: Gelmezsen kalp yarım kalır. Bursa'dan Zeynep ben uzun aradan sonra demiş. Arkadaşım müesser yarın umreye gidecek diyor. İş arkadaşlar olarak sizin aracınızla bir şarkı bekliyoruz demişler. Zeynep Hanım'a, müesser Hanım'a şimdiden hayırlı yolculuklar, Allah kabul etsin. Selam olsun, hayırlı olsun diyelim. Şerife Kırşehir'den Rafet'e roman dinletmiştim az önce. Sizlere de hediyemizdi. Eskişehir'den kuaför Mesut Çalıkuşu, Firdevs ve Hatice sizi dinliyoruz demişler. Orada dinleyen dostlara da selam olsun. Bursa'dan Sema ben. Yarın kardeşimin ikinci baharı olacak diyor. İnşallah nikahı var diyor. Ben de evden düğün yemeği yapıyorum. Misafir bekliyorum diyor. Kardeşim Betül ve müstakbel eşi Alev için, Behlül ve eşi Alev için demişler. Sıradaki şarkımda sizlere armağan olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Erzurum'dan Aslı, evdeyim diyor, mutfakta memleketten gelen ısırgan otunu temizleyip çorbasını yapacağım birazdan diyor eşime. Hadi bakalım. Eşim, kızım ve oğlum için sizden bir şarkı bekliyorum. Elinize sağlık. Afyonkarahisar'dan Seçil, Müslüm Gürses'ten bir şarkı demişler. Şu anda çalışmakta olan sevgili eşim Hasan Akçeşme için. Ayşenur Antalya'dan dinliyorum sizi. Sıradaki şarkı da sizlere armağan olsun. Sülbiye iyi yayınlar. Sıradaki şarkım sizlere ve sevdiklerinize. Canan Yavuz nasılsınız diyor, iyi misiniz? Abi diyor, senden bir ricam var. Atiye, bu şarkı mı sana demiş sevgili Canan Yavuz. Peki o zaman bu şarkı da sizlere ve Atiye'ye armağan olsun. Gül Nihal yayının son dakikasına yetiştim demiş. Çok şükür, çok şükür diyelim. Sizlere de hediyem olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Devam edelim. Az sonra artık yavaş yavaş programımızı toparlayacağız dostlar. Şimdi senle ayrıldık mı ya? Bakalım son dakikalarda kimler bizimle beraber?

Adres belli, adres turkuaz değil mi dostlar? Nazlı Gider Tokat Erbağ'dan selamlar olsun diyor. İlyas Aydın Tokat'tan, Ormanbeyli Köyü'nden. Fatma Kozan Germencik'ten. Silivri'den Ümit, sana ve sevdiklerine. O kadar çok dostumuzun mesajı var ki, aralarda da konuşalım. Tufan, o da biz dinliyor Çağla'yla birlikte. Bu şarkı sizler için. Hatice Şahin Kayseri'den. Sıradaki şarkım sizlere, eşinize ve çocuklarınıza armağan olsun. Hadi dinleyelim, ardından artık yavaş yavaş toparlayacağız programı.

Zaman ne kadar çabuk geçiyor değil mi? Fehmi, sevgili dostum Fehmi, aleyküm selam, teşekkür ederim. Sıradaki şarkıyı diyor Türkmen Osman'a armağan olsun. Bu kardeşimiz diyor dizaynci İkiteli'de. Peki selam olsun sevgili Osman'a. Şu an Niğde'den Adana'ya gidiyoruz. Eşim Bilal ve kızım Sümeyye için diyor sevgili Bilal Bey. Çekirdek ailemi çok seviyorum. Ceyda, eşim ve kızım Alina ile beraber tırla Polonya'ya doğru gidiyoruz. Türkiye'den beri sizi dinliyoruz demişler. İyi yolculuklar, selam olsun size de. Fatma Hanım, Aydın çok sıcak diyor. Sıradaki şarkım da sizler için armağan olsun. Eypio ve Sibel Can yorumunu Hop Dedik Ayhan'dan dinlersiniz. Yeni geldi çünkü. Eyvallah. Ayhan'la istekler. Programı kapatmadan isteğimi çalar mısınız diyor sevgili Sercan. Son şarkı sizler için. Çünkü şarkılar hazır artık dostlar. Mehmet Bey, Başakşehir'den son şarkı sizlere. Aydın'ımızdan selam olsun diyor. Çocuklarım Merve ve Mert için gelsin diyor. Aydın Efeler'den Melih Hanım. Mehmet Kayadaş, Eğirdir'den sıradaki şarkım sizler için. Merve İstanbul'dan her şey gönlünce olsun. Yarın da benim doğum günüm demiş. Nice güzel yılların olsun kardeşim. Havva'nın mesajı var. Hayırlı cumalar olsun inşallah diyerek duygularını paylaşmış. Sakarya'dan Sultan. Şu anda çocukları festivale getirdik demiş. Sırılsıklam oldum demiş. Eve doğru dönüyorum. Sakarya'da yağmur var galiba şu anda. Son şarkılarda sizlere hediyemdir. Bursa'daki arkadaşlarıma Fundo Doğan ve Akbel'e çok selam yolluyorum diyor. Betül Çavuş gönderdiği mesajında. Ben müsaade istiyorum az sonra güzel insan Hop Dedik Ayhan mikrofon başında. Allah sağlık saat verirse. Pazartesi günü yine aynı saatte saat 14'te kavuşmak ümidiyle. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir hafta sonu diliyorum. Çalışan dostlarımıza da kolaylıklar. Allah'a ısmarladık.

Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayinde %82 yerlilik oranına ulaştık. Geliştirdiğimiz ürünleri sahada test ediyor ve yeni bilgilerle sürekli geliştiriyoruz dedi. LGS sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tam puan aldı. Tercih süreci pazartesi başlayıp 27 Temmuz'a kadar devam edecek. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlunun ülkeye geri getirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nca Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından ülkenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına destek amacıyla hazırlanan 25 palet ilaç ve tıbbi sarf malzemesi bölgeye gönderildi. İstanbul Beşiktaş'ta bir gece kulübünde çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili davada ara karar açıklandı. Tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin toplam nüfusu bu yıl itibarıyla 452 milyona ulaştı. En kalabalık ülke 83,5 milyon nüfusla Almanya olurken onu 69,1 milyonla Fransa izledi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi makinelerine 1 ila 5 Temmuz arasında 7 milyon 600 bin içecek ambalajı iade edildi. Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı 1,3 milyonun üzerine çıktı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler hoş geldiniz. İş yerlerinden çıkışlar başladı. Servis araçları, otomobiller, toplu taşıma, hem yurt içi hem yurt dışı. Tüm dinleyicilerimize sevgiler, saygılar iletiyorum. Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunuyor. Trafik saatinde gideceğiniz yerlere kadar ben de sizlere bir arkadaş, bir yaren olmaya çalışıyorum. Kabul buyurun lütfen ama programı tek başıma yapmayayım. Siz

0: 30 çift 0 dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere gönderebilir. İstek programı değil o zaten, Utku çok güzel yapıyor onu. O yüzden şarkı istemeyelim ama bana böyle ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, bununla ilgili mesajlar gönderirseniz daha güzel olur. Bir reklam arası.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, tur

0: Kurallar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: üzerinden indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: yetmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
0: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının

0: Cuma, saatler 17.16'yı gösteriyor. Sevgi ve saygılar iletiyorum sizlere. İskenderun'dayız. Mehmet Karagözlü, Karagözoğlu, özür diliyorum. Hayvan dostlarım var yanımda. Radyoda siz geri dönüşü motor parçaları yapıyorum. Sizi bir taraftan dinleyerek diyor. Fotoğraf da yollamış. Gördüm. Kolay gelsin. Devam edelim. Selamlar. Eşim Ferdi ve kızım Derin'le beraber Adana'ya geçiyoruz. Bize bir selam yollar mısın? Tabii ki yollarız. Derin bizi çok seviyormuş. Ay ne kadar güzel. Şanlıurfa'dayız. Sinan. Vallahi çok sıcak. 37 derece. Sevgi bizi dinliyormuş uzun bir aradan sonra. Tekrar hoş geldin Sevgi. Burada kim var?
1: Ayhan abi selamlar.
0: Selam. Buyurun.
1: Bayrampaşa'dan çıktım, Çatalca'ya gidiyorum. Hafta sonu bir çatı işimiz var inşallah.
0: Çatı işiniz, ha tamam.
1: Arabada yanımda yoldaş, 5 tane takım çantam var. Hava sıcak, güzel. Heh. 75 kilometrelik bir yolum var, sendeyiz. Tamam. Güzel şarkılarla şu yolu güzelleştirelim.
0: İnşallah, güzelleştirelim. Hadi
1: keyfimiz
0: bakalım.
1: Keyfimiz halimiz yerinde çok şükür.
0: Bin şükür.
1: Trafikte bu taraflarda bir şey yok. Herhalde 3. köprünün yoluna doğru gidiyorum şu an.
0: Hemen bir bakalım.
1: Uzak. Otoyoldan, otobandan uzak.
0: Bence daha güzel olur
1: arkalardan
0: zaten.
1: Bir yerlerden gideceğim.
0: Bence daha güzel olur. Trakya tarafından yani olabildiğince Kuzey Marmara'dan gitmek senin de işine gelir. Dostlar, İstanbul'da trafik yoğunluğu %63 seviyesinde. Şurada bir kaza var. Yeni Bosna Şirinevler D100 karayol üzerindeyiz. E5'te Yeni Bosna Şirinevler istikametine doğru orada bir kaza meydana gelmiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bugün yine sıcak bir İstanbul günü. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler.

Antalya'da yolda. Orada bulunan dostlara selamlar. Erhan Akif Yılmaz Hatay İskenderun'dan bizi dinliyor. Bugün diyor çocuğum oldu. Onun mutluluğunu yaşıyorum. Adını da koyduk. Kutay Bey'e bir selam yollar mısın? Tabii ki yollarım. Allah analı babalı büyüsün. Geleceği güzel olsun. Kutay bebeğimizin. Giresun'da erkek kuaförü arkadaşlarımız. Sevgili İbrahim sana. Ve orada kimler varsa onlara da bir selamlar. Çotanak kardeşlerim. Sevgili Tayfun işten çıktık ya diyor. Düğün var, düğüne gidiyoruz. Tayfun ve Çağla selamlar. Bursa terminal yolu dolu.

Buradan Bursa'dan Kübra. Ya sıkıntılı zamanlar geçirdik ailecek diyor. Seni açtık dinliyoruz. Bugün eşimin doğum günü. Eşim ve kızlarımız çok seviyorum. Hadi geçmiş olsun. Mutluluklar diliyorum. Doğum gününüzü de tebrik ediyoruz. Bugün 10 Temmuz 2026 günlerden Cuma. Yılın 191. günü. 2027'ye 174 gün kaldı dostlar. Bugün için hatırlatacağımız tarihi önemli bir şey, ne diyeyim? Mesela Osman Gazi Köprüsü açılalı tam 10 yıl olmuş. Zaman ne çabuk geçiyor. 10 Temmuz 2016 günü hizmet açılmıştı Osman Gazi Köprüsü. Peki takvimin arka yaprağında bugün doğan çocuklar için isim önerileri de var. Erkek ismi Malik, kız ismi Meryem. Dileyenler, tabii eski isimler bunlar, güzel isimler ama hani göbek atı ya da asıl isim olarak koymak isteyenler varsa takvim yaprağı da böyle bir öneride bulunuyor.

0: Malik ve Meryem. Dostlar bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: kurtarabilirsin. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Haydi bakalım. İyi akşamlar.
1: Ayhan abi merhaba.
0: Merhaba.
1: Bu seferki istikamet Batman'dan Bursa'ya, sonra da İstanbul'a inmiş.
0: Oo, bayağı uzun bir yol ya.
1: Yıllık izinde biraz ara vereceğiz.
0: Tamam.
1: Sıradaki parçayı eşim Şükran'a.
0: Tamam.
1: Ecrin'e.
0: Tamam.
1: Oğlum Mustafa'ya armağan ediyorum.
0: Salih, tamam, gönderelim. Hadi size iyi yolculuklar. Mahmure ve Bilge Kağan da bizleri dinliyormuş. Onlara da bir selam. İskenderun, iyi akşamlar. 6 gibi de ortaya bir konu atarız. Onu sizlerle beraber şöyle güzelce tartışırız, ne dersiniz? Ama böyle şarkılarla biraz yol alalım. Lubex motor yağları, hop dedik, show devam ediyoruz. Bu tat iyi mi?
2: Aferin.
0: Aynen.

dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere iletebilir. Saat 6 gibi Lubex motor yağları, hop dedik şov. Bir konu atalım, sizlerle beraber konuşalım. Hava zaten sıcak, yollarda birazdan daha da yoğunlaşacak. Çok kafanızı yormadan gideceğiniz yerlere kadar sizleri götürelim.

0: Ay, söyle bakalım.
1: Trafik kapalı. Her gün seni dinliyorum. Ay, çok güzel. Keyif alıyorum.
0: Ay ne güzel.
1: Hep istediğim şarkılar aklıma gelince sen açmış oluyorsun.
0: Bir şekilde dinletmiş oluyoruz değil mi? Bak zaten Radyo Turkuaz'ın en güzel özelliği bu, hem geçmişten hem günümüzden. Annem baban da mutlu oluyor, sen de oluyorsun, herkes.
1: Oo, senden güzeli mi var?
0: Oo. Geldi bu anons, sevdim bunu. Devam edelim, buyurun.
2: Merhaba Abdülhak Ayhan, ben Yeniden Zeynep.
0: Zeynep hoş geldin.
2: Bir sene önce ben kurstan çıktığım zaman LGS sürecindeyim diye sana bir bu şekilde ses mesaj atmıştım.
0: Tamam.
2: İstediğim puanı aldım. Şu an Niğde'deki en iyi ikinci okula yerleşiyorum.
0: Oo, şahane, bize o zaman bir alkışlayalım seni ya. Vallahi helal olsun sana. Niğde'deki en iyi ikinci okula yerleşiyorsun. Verdiğin emeklerin karşılığını almışsın. Kalan kısımda sorduğun kısım, o da güzel. Onu da söyleyeyim sana. Teşekkür ediyorum ilgin ve alakan için. İnşallah bundan sonraki lise yaşantında ve sonrasında tabii ki artık mesleki, üniversite seçimi, şu bu, hepsi güzel olur. Daha biraz yol var ama şimdiden sana tebrikler gönderiyorum. Sen ve senin gibi kardeşlerime. İstedikleri yeri hedefleyemeyenler de üzülmesinler. Yapacak bir şey yok. En yakın neyse, en kısa sürede, en hızlı sürede onun çözümü, onu düşünmek lazım bence. Bir reklam arası verelim, sonra tekrar görüşelim.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı. Pilot Garaj Şoto
6: Ekspertiz. Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel. Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı. Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim Gidefix'te seni bekliyor. Gidefix, alışılmadık alışveriş.
9: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
7: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
0: Reklam.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
11: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün 10 Temmuz 1910 yılında Cerrahpaşa Hastanesi kuruldu. Güzellikler
11: dünyası. Parafın katkılarıyla.
13: İdefix bilgilendiriyor. Yaz aylarında açık havada geçirilen zaman arttıkça balkon, bahçe ve teraslar günlük yaşamın en keyifli alanları arasında yer alıyor. Bu alanları daha konforlu ve kullanışlı hale getirecek ürünlerse yaz hazırlıklarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Bahçe mobilyaları ve şemsiyeler açık havada dinlenmekten sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmeye kadar birçok anı daha konforlu hale getirir.

0: farklı ihtiyaçlara uygun seçenekleriyle de öne çıkıyor. Yaz yaşam alanlarını avantajlı fırsatlarla yenilemek isteyenler için İdefix'te bahçe mobilyaları ve şemsiyelerde sepette %25'e varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Yıl 1985. Eurovision şarkı yarışmaları çok moda ve o dönemde ülkemizi temsil eden şarkılardan bir tanesiydi. Çok da severdik aslında, bu şarkı çok güzel bir şarkıdır. Ama biliyorsunuz biz Eurovision şarkı yarışmalarında devamlı siyasete de biraz kurban gittik. Uzun yıllar Sertab Erener'in birinciliğine kadar. Genel manada bence iyi bir şarkıydı ama 1985 yılı Eurovision şarkı yarışmasında Diday Diday Day 36 puanla 14. olmuştu. Bize gene bir numaralı şarkı hiç. İyi oldu, bu parçayı da hatırlattık. Dostlar hoş geldiniz. Aramız yeni katılanlar var. Onlara da selamlar. Bir haber merkezine bağlanalım.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayinde %82 yerlilik oranına ulaştık. Geliştirdiğimiz ürünleri sahada test ediyor ve yeni bilgilerle sürekli geliştiriyoruz dedi. LGS sonuçları açıklandı. 452 öğrenci tam puan aldı. Tercih süreci pazartesi başlayıp 27 Temmuz'a kadar devam edecek. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlunun ülkeye geri getirildiğini açıkladı. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,16 lira indirim yapılmasına karar verildi. İstanbul'da 67,72, Ankara'da 68,83, İzmir'de 69,10 liraya gerileyecek. Amirli kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki 2. maçında ABD'ye 3-2 yenildi. Altın alım alışkanlıkları üzerine yapılan bir araştırmada Türk milletinin altını düşerken satıp yükselirken aldığı belirlendi. Yastık altındaki miktar 6 ayda 155 milyar eridi. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken aralıklarla etkili olan sağanak yağışlar serinlik veriyor. Ancak hafta sonu sıcaklıklar 3-4 derece artacak. İstanbul'da pazar günü 32-33 dereceler görülecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.
2: Radyo Turkuaz.

0: Ne diyor?
1: Çok kötüsün aşk diyor.
0: Ha, iyi.
1: İyi akşamlar. Yeni Foça sahilde radyonun başında geçtik. Sizleri dinliyoruz. Kızların isimleri bir sayalım bakalım. Çiğdem, Banu, Sabiha, Monise. Bugün Banu Çetin Işık'ın doğum günüymüş. Sevgili Banu, nice güzel yaşlara. Bak dostların da beraber, hep birliktesiniz. Ne güzel bir an böyle, tadını çıkarın. Sağlık saat yerinde olsun, gerisi hep kutlamada olsun. Haydi bakalım. Doğum günü tebrik ediyoruz Banu Çetin Işık. Kahramanmaraş, iyi akşamlar. Bugün arkadaşım Ömer Avcı'nın doğum günü, bir kutlayabilir miyiz? Tamam, kutlayalım, hazır doğum günleri üst üste geldi. Kutlamasını yapalım. Sevgili Ömer Avcı, doğum günü tebrik ediyorum nice güzel yaşlara. Ömer Asaf mesajı yollamış, selamlar iletiyoruz. Dostlar, WhatsApp hattımız 0505 188 30 00. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesaj gönderebilir. En son sevdiğiniz insana ne zaman çiçek aldınız onu bilmiyorum. Ama buradan genellikle de çiçek bekleyenler hep hanımefendilerdir özel günlerde. Beyefendiler çok öyle takılmaz benim bildiğim. Ama bazen hanımlar da şıklık yapıyor. Doğum günü ya da evlilik yıldönümlerinde eşlerine, beylerine çiçek alabiliyorlar. Ben bugün bir arkadaşla konuşuyorum gündüz. Kız arkadaşına çiçek al. Ya diyor, topu topu iki gün yaşayacak diyor çiçek. Birlikte olmalarının yıl dönümüymüş bu arada. Daha evli falan değiller de. Ondan sonra hanımefendinin de böyle bir beklentisi varmış. Ondan sonra diyor ki topu topu iki gün yaşayacak diyor. Şöyle orta halli bir çiçek diyor. 2000 lira, 3000 lira diyor. Bu rakamlar mı bilmiyorum çiçekçilerde. Zaten çiçekçiye doğum günü ya da özel gün çiçeği dediğin zaman rakam bir anda katlanıyor herhalde benim bildiğim kadarıyla. Aramızda çiçekçiler var mı? Onu merak ediyorum. Bu şey tabii, İstanbul pahalı bir kent. İstanbul'la hani Yozgat arasında mutlaka bir fark vardır diye tahmin ediyorum ama o da diyor ki ya bu kadar parayı veriyoruz diyor. Ondan sonra topu topu iki gün yaşayacak diyor. Bence bu saçmalık diyor. Buradan hanımefendilere soralım. Topu topu bir ya da iki gün yaşayacak olan çiçeğe bu kadar para verilmesi, ilişkinin kutlanması adına, evliliğin kutlanması ya da doğum günü kutlanması adına hakikaten büyük bir

0: bir şey mi, hediye mi, ne dersiniz? Kadınlar tabii ki çiçeği seviyorlar. Dedim başka önerim var mı? Ya dedi çiçek yerine dedi. Mesela dedi onun yerine fidan diksek dedi mesela. Onun şeyini onu istemiyor dedi. Vallahi ama. Fidan diyor kart olarak gidince diyor, adına fidan dikildi onu istemiyor. İlla diyor o çiçeği aranjman olarak görecek diyor. Tamam dedim akşam bunu konuşabiliriz. 0505 188 30 çift 0. Özel günlerde şimdi çiçekçiler bozulmasın tabii bu duruma da böyle bir konu açmakta hani çok da istemem ama arkadaşım sordu. Soralım kadınlar çiçeği gerçekten önemsiyorlar mı? Bu bir gül olsa ne olur ya da bir buket çiçek olsa ne olur? Aradaki fark nedir? Onu merak ediyoruz biz erkekler olarak. Cevap yollarsanız seviniriz. Bu çiçek alıp verme, özel günlerde bu kadar paraların harcanması gerekli mi gereksiz mi? Bir reklam arası, tekrar görüşmek üzere.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
1: Atasun gözünde, gözler üstünde.
3: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Samsung 11 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi 29.499 lira. Samsung 10 kilogram ısı pompalı kurutma makinesi 27.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de Media Markt'a gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 13 Temmuz. Detaylar mediamarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu ve pamuk yastıklar sadece 999 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: White White White Old Mimik geldim.
1: Aman mirim üstadım. Şükür görüştüren.
0: Şükür. Şimdi sabah bir arkadaşımla konuşuyorum. Öğlen ya dedi. Bir hanımefendiyle görüşüyor da kendisi. Ondan sonracığıma. Onun birlikteliğinin bilmem kaçıncı dönemiymiş herhalde. İşte bir beraberliklerinin. Demiş ki ya ne yapsak ne yapsak çiçek. Fakat şey takılmış aklına işte. Ben dedim akşam bunu radyoda konuşurum. Ya diyor çiçek alıyoruz diyor. Şimdi özel gün olduğu için diyor. Çiçeğin de biraz diyor kallabi gözükmesi lazım falan filan. Neyse. En az diyor 2000-2500 lira şimdi çiçeğe vereceğiz. Ya da bir de yemeğe çıkardık. O bu bilmem ne. Ya diyor bu bence diyor boşa bir para diyor. Yani en ne fazla zorlasan 2 gün yaşayacak olan bir şey için sırf bir kere bakacak. Ah canım ne kadar naziksin deyip gelip yanağından öpecek falan filan. Bu diyor bence diyor şey. Onun yerine diyor mesela bir adına ağaç dikilse yani bir fidan dikilse onun ben belgesini versem kız şey demiş. Aa olur mu öyle şey ne alakası o başka o başka demiş.
2: Yok demek.
0: Vallahi o başka o başka. Ben de dedim akşam bunu bir konuşayım. Konuşalım dedim de çocuk şey dedi. Aman dedi adımı verme dedi. Bir taraftan da korkuyor.
3: Sen bu akıllı adam
0: evet.
3: Olmasın. Ha? Tövbe tövbe.
0: Dedim tamam peki. Hiç gerek yok yani. Rahmi Nur Hanım merhaba. Diyor ki kesinlikle aşırı gereksiz diyor. Kocam o parayı bana versin en güzel şekilde değerlendiririm demiş. Peki devam edelim. Yasemin Hanım merhaba. Eşimin çiçek almasını istemiyorum. Onun yerine gümüş bile olsa bir takı, bir yüzük, saat gibi kalıcı aksesuarlar. Ya onlar beni daha çok mutlu ediyor. Şimdi çiçeğin diyor kadınlarda daha çok çevreye gösterdiği hava atma şekli diyor. Onu öyle ifade ediyorlar diyor kadınlar. Bilmiyoruz ki işte biz de erkekler bunu anlamaya çalışıyoruz yıllardır. Hani nasıl? Şimdi çiçekçi dostlarım dinliyorlarsa onlar da ekmeğimize yani şey döküyorsun demesinler. Sadece konu olduğu için. Mehmet Demirtaş diyor ki insanlar birbirinin kalbini göremediğinden çiçekle gösteriyor herhalde demiş. Ama bu senelerdir böyle çiçeğin tabii bir ayrı yeri var yani. Devam edelim bakalım. Devam edelim. Burada kim var? Habib Bey buyurun.
4: Eşim olsun ben oluyorum. Canlı çiçeğe karşıyız. Evet. Çiçekçi kardeşlerimiz kızacak ama.
0: Niye?
4: Şunu söyleyeyim.
0: Lütfen.
4: Zaten kadınlar bizim çiçeğimizdir zaten.
0: Abi onu öyle istemiyorlar işte tamam. Bu lafları öyle istemiyorlar.
4: Yeter ki onları soldurmayalım.
0: Tamam.
4: Onlara değer verelim.
0: Abi tamam da kadın tamam bu laflar boş diyor. Bana biraz da çiçek al diyor yani. Tamam güzel yaklaşıyorsun da. Seviliyorsun sen de Habib. Mehmet kardeşim.
5: Ben Şanlıurfa'dan Mehmet.
0: Buyurun.
5: Böyle bir durum için boşu boşuna israf etmek yersizdir bence.
0: Ne yapalım peki?
5: Bunun yerine bir fakiri sevindirmek, bir üksüzü giydirmek en makuldür bence.
0: Tamam.
5: Teşekkürler.
0: Peki teşekkür ederim. Ama şöyle bir şey var. Şimdi yengeyle evlilik yıl dönümünüz ya da onun doğum günü. Gittin yengeye dedin ki sana çiçek almadım ben bir fakiri sevindirdim. Yenge demez mi? Bana ne kardeşim fakir der. Bugün özel gün hani benim çiçeğim falan ya da hediyem. Öyle de bakmak lazım.
6: Bir reklam.
7: Sistem dondu. Online satışım durdu.
8: Tami'de çözülsün.
7: Nasıl?
8: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
7: Büyüksün.
8: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
7: Tami.
8: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
7: Yürü be Tami.
9: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
10: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Bir reklam.
11: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

akşamlar. Orhan Gencebay şarkısı. Ben yanılmam arkadaş. Semih Cenk. Bir de Tarkan dinleyelim. Sonra çok çok görüş var. Farklı görüşler. İyi oluyor. Zihnimiz açılıyor. Vallahi. Lubex motor yağları Hop Dedik Show sizlere iyi akşamlar diliyor.

0: Bu çok güzel, eşlik edelim mi? Hazır mıyız? Bir duyalım bakalım sesinizi.
1: Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka.
0: Şahane, bir kere daha.
1: Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık.
0: Ben eminim şu anda birçok dinleyici eşlik ediyor. Bir kere daha.
1: Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini.
0: Yok. Hafta sonuna merhaba derken moraller de yüksek olsun böyle. Nasıl fikir ama?
2: Yaşa ulan Arap. Bu aklında fazla yaşamazsın.
0: Evet.
1: Artık benim için senden başka sevgilim.
0: Efendim, bir arkadaşımla sabah konuştum. Çiçek mevzusu açıldı bir anda. Kız arkadaşı var. Birlikteliğinin bilmem kaçıncı ayı mı senesi mi ne bir şey dedi. Ben de anlamıyorum. İlişkiler bazen o kadar kısa, bazen de uzun sürüyor. Çok da detaya girmedim. Ya dedi, şimdi çiçek almak durumundayız dedim. Aa, niye almıyor? Ya dedi, iki gün dedi yaşayacak bir şey için bu kadar paraları vermeye ne gerek var? Ben daha kalıcı olmasına, yani neyse kalıcı dedim. Onun adını dedi bir yerde dedi fidan diktirsem, belgesini versem dedi. Kabul bile etmez dedi. Allah Allah dedim ya. İki günlük yaşayacak çiçek için bu kadar para vermektense fidan dedi. Bilmiyorum. Çiçek gerçekten kadınların bir beklenti seviyesi midir özel günler için? Hemen soralım. Asya Hanım, iyi akşamlar.
3: Selam Ayhan.
0: Selam.
3: Benimki sırf kıskançlıktan her hafta sekmez senelerdir. Sırf kıskançlıktan böyle kucak dolası çiçekler gönderir.
0: Nasıl ya, kıskançlıktan mı?
4: Amanim bu.
0: Allah Allah. Kucak dolusu her hafta sekmeden size çiçek yolluyor. Peki buradaki amaç ne acaba?
3: Mesaj da şuymuş. Ha. Bakın, bunun sevgilisi var.
0: Ha.
3: Onun bir sahibi var. Kimse yan gözle bakmasınmış.
2: Şaşırttınız bizi. Sizden beklenmezdi doğru.
0: Anladınız değil mi hanımefendi?
5: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum.
0: Vay be. Enişteme bak ya. Mesajı direkt veriyor yani. O benimdir demiş. Peki.
3: Öyle vesileyle öyle geliyor işte.
0: Bu sizin hoşunuza gidiyor mu?
3: Seviyor mu? Sevmiyor mu? Anlamadım yani.
0: Sevmese böyle bir şey yapmaz ama ya. Yapmayalım. Ayşegül.
6: Selamlar. Ben Selam. Ayşegül.
0: Buyurun.
6: Çiçek mevzusu. Ya şu var aslında, evet, verilen para biraz fazla, hani iki gün sonrası oluyor ama erkekler de uğruna para harcamadıkları kadına değer vermiyorlar abi ya.
0: Bakın böyle bir cevap da geldi. Erkekler uğruna para harcamadığı hiçbir kadına değer vermiyor dedi.
2: Vay. Aferin Maria, bunu iyi düşündün.
0: Vay vay vay vay vay vay. Vay. Devam edelim. Osman, bir Ayhan erkek görüşü alalım.
7: Kahramanmaraş'tan Osman ben.
0: Osman
7: abi,
0: şöyle.
7: Kadın milletine yaramazsın. Çiçek alsan saat ister. Saat alsan altın ister. Altın alsan işte başka şeyler ister. Yani istek bitmez. O yüzden hiçbir şey alma, bak en doğrusu.
0: Almayınca da o zaman sana küs oluyor yani. Şimdi o suratı çekmek mi? Ya da senden uzaklaşması mı? Belki de diye seviyor yani, öyle diyelim. Ama hiçbir şey almamak da çok mantıklı değil canım. Özel günlerde, kutlamalarda, orada burada bir şeyler, bir hediye. Ya kadın ruhu da biraz okşanacak, o kadar da değil yani. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi reklam arası, tekrar görüşeceğiz.
8: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
9: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
10: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Arış Wedding Koleksiyonu.

0: ürünleri %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: Atiz Sepeti'nde. Bakliyatların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Tavrına hayran olduğum güzel kadın. Tavrına hayran olduğum yakışıklı adam. Bak aşk ve sevda sözleri bunlar. Güzel değil mi? Detay. Tavrına hayranım falan yani. Şarkılara yansımış, güzel olmuş. Efendim şimdi tavrına hayran olduğumuz kadın ya da tavrına hayran olduğumuz erkekler. Karşılıklı olarak ilişkilerde insanların beklentileri oluyor. Çiçek önemli detaylardan biri, özellikle özel günlerde kullanılıyor. Şimdi kimisi de işte benim arkadaş gibi bakıyor. Ya iki gün diyor masanın üstüne oraya şeye koyacaklar vazoya. Sonra kuruyor diyor. O parayı diyor vermektense diyor. Özel gün çiçeği de biraz pahalı oluyor tabii ki. Ne gerek var diyor mesela. Ben de sizlere sordum. Görüşler almaya devam ediyoruz. Bakalım kimler neler söylemiş. Buyurun.
1: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Milat İzmir'den.
0: Milat Bey buyurun.
1: Vallahi bence eşiniz veya sevdiğiniz insan nasıl mutlu edeceksiniz? Çiçekse çiçek, bir yemekse yemek.
0: Tamam. Bir...
1: mesajsa mesaj. Ya o sevdiğiniz insanı nasıl mutlu edebileceksiniz, öyle şey yapalım. Çiçekle mutluysa çiçek, ismine fidan diktirmekle mutluysa fidan diktireceksin. Her dışarıda bir yemek istiyorsa yemeğe çıkaracaksın.
0: Evet.
1: O kişiyle kişiye bağlı. Peki. Bence.
0: Kişiye bağlı. Bu da böyle bir cevap oldu. Ömer Bey.
2: Bursa'dan Ömer Bey.
0: Buyurun Ömer Bey.
2: Diliyorum.
0: Teşekkür ederiz.
2: Kadınlar çiçek alındığı için sevmiyorlar aslında.
0: Niçin?
2: Erkeklerin ona çiçek almayı düşündükleri için seviniyorlar diye düşünüyorum.
3: Bu ne be?
0: Bir dakika. Ağır bir laf var burada. Çok böyle dolu bir laf. Bir daha bir dinleyelim.
2: Çiçek alındığı için sevmiyorlar aslında. Erkeklerin ona çiçek almayı düşündükleri için seviniyorlar diye
0: Allah
2: düşünüyorum.
0: Allah Allah, ilginç bir laf.
3: Ez valla, ne güzel söylüyorsun hayret.
0: Valla Ömer, nasıl
3: söylüyorsun sen beni işte.
0: Harcanıyor Ömer işte ya. Benim yakışıklı bir kardeşim var, sevgili Okan. Şu anda yolda, Radyo Turkuaz dinliyor. Bizim hemen burada 5. Levent'te çok güzel böyle bir araba yıkama, aynı zamanda pastacılığa, alın satın filan. Ben biraz otomobile meraklı olduğum için ara vakit buldukça onun da yanına gidiyorum. Onunla bayağı bir sohbet ediyoruz. Yakışıklı, boylu posta, delikanlı kardeşimdir. O da mesela böyle işlerden uzak duruyor, eskisi gibi değil. Okancığım, kız arkadaşım var mı dedim. Vallahi dedi, o kadar yoğun çalışıyorum, zaman ayıramıyorum dedi. Ne diyeyim şimdi, ben de bir şey diyemedim. Okan, seviyoruz seni.

Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otomobil

0: şahane yaz festivalinin Mediamarkt'la tam zamanı. Segway ZT3 Pro elektrikli scooter 53.999 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Siz de Mediamarkt'a gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 13 Temmuz. Mediamarkt.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Buradaki dinleyicilerimize selamlar iletiyorum buradan.
1: İyi yayınlar abi. Batman'dan Kaan ben.
0: Batman'dan sevgili Kaan bizimle beraber.
2: Aman mühürüm, üstadım. Şükür görüştüren.
0: Şükür. Batman'cım. Kaan'cım şöyle bakalım.
1: Evliliğimizin ilk başında eşime güzel bir buket çiçek yaptırmıştım. İşte hatta ne kadar para verdin, bunu niye bu kadar para verelim mi vesaire falan dedi.
0: Aa, anlayışlı kadın bak, bravo. Tamam, sonra ne oldu?
1: Her neyse, çiçeğe alerjisi olduğu çıktı.
0: Alerjisi mi var yine?
1: Ondan dedi ben ne güzel, kafam rahattı açıkçası. Tamam. Çiçek falan almıyordum.
0: Tamam.
1: Son zamanlarda da niye çiçek almıyorsun dediğimde işte dedim alerjim var hani ondan dolayı alamıyorum vesaire dediğimde almayacaktın zaten, bu senin bahanen oldu.
0: Eyvah.
1: Sen yine alsan ne olur demeye getirdi. Anlaşılan zor abi, anlaşılamaz. Çiçek alsan da almasan da o işten kurtulamıyorsun.
0: Bak şu yerinden. Olayı anlatırken ben bile gerildim. Bak sana yemin ediyorum. Yani beni tokatlamanız lazım. Şimdi anlattın ya o olayı. Hani birçok erkek şu an bunu yaşadı. Bazen böyle işte anlaşmazlıklar oluyor yengelerle. Öyle niye öyle, bu niye böyle. Bak tam çok güzel bir örnek verdim bu arada. Yunus merhaba. Şimdi ayrı bir havası var ama iki gün önce eşime orkide aldım. Emin ol araba alsam bu kadar sevinmezdi. Öyle mi? Aynı güzel. Güldü papatyaydı, evet dediğiniz gibi bunlar iki günde solabilir saksıda. Çiçekler daha güzel diyor. Hem dedim alsın bakımını yapsın. Hem kafa şişirmesin, onunla yollansın. Beni de rahat bıraksın. Ama sen de abartma yani. Orkide bakabilen var mı ya? Bize de mesela hediye olarak geliyor işte yaş günümüzde, özel günlerde firmalar falan gönderiyor. Çok yaşatamıyorum, Allah biliyor ya, çok anladığım bir şey değil. Ama ona böyle bebek gibi bakıp uzun süre yaşatanlar oluyor. Onlara da helal olsun diyelim. Devam edelim bakalım Aynur Hanım.
3: Hoppidik Ayhan, iyi akşamlar.
0: Size de.
3: Az önceki beyefendi tam bizim Maraşlıların kafasında. Nasıl? Öyle dümdük.
0: Dümdük. Peki. Buyurun.
4: Ayhan abi kolay gelsin. Sizi Batman'dan dinliyoruz. Batman çok sıcak.
0: Anons mu yaptın? Büyümüş de anons yapmış. Batman'a selamlar. Devam edelim.

İsmail Çınar sohbet etmek istiyoruz canlı yayına bağlanıp. Yok, mesaj atın WhatsApp'tan. Böyle 20 saniyelik ses kayıtları gönderirseniz seviniriz. Bu numaradan sesli mesaj atın gelsin. Ama konu hakkında. Bizde öyle telefonla sohbet yok ya.

ile ilgili son mesajları toparlayalım. Ama yine şahane görüşler geldi. Bu alkışı da sizlere göndereyim. Aklıma gelmeyecek sözler, değişik fikirler. Şahanesiniz vallahi.

0: Zaman ne çabuk geçmiş. Akşamın 7'sini geçtik artık dostlar. Bakalım. İyi akşamlar. Nalan Hanım bir mesaj göndermiş. Diyor ki erkekler neden özel günlerde hediye alma işini bu kadar abartıyor ki? Bir kadın ruhuna dokunmak bu kadar zor olmamalı. Kadın mutlu olursa erkek de mutlu olur. Bu kadar basit bir denklem, bunu erkekler artık anlasın demiş. Bir kadın ruhuna dokunmak bu kadar zor olmamalı. Kadın mutlu olursa erkek de mutlu olur. Beyler size söylüyor. Ona göre Nalan yenge sizlere söylüyor. Adana Rasim'e teşekkürler. İyi akşamlar. Hatay'dayız. Serkan
1: İyi
0: buyur.
1: Akşamlar Ayhan abicim. Hatay'dan Serkan.
0: Buyurun.
1: Radyo Turkuaz'ım. Müziği çok güzel. Böyle omuzları silkeleyin de güzel oluyor.
0: Yapma ya.
1: İyi akşamlar dilerim.
0: Vay.
2: Belki efendinin keyfi yerindedir.
0: Vay. Radyo Turkuaz'la oynuyormuş.
3: Ben hadi gülen sus.
0: Tamam. Devam edelim. Samsun'dayız Ayla. Mesajını aldım. 30 Haziran'da evliliğimizin 19. yılıydı. Ondan sonracıma bana çiçek aldı diyor. Enişte için söylemiş onu. Burada kim var acaba?
4: Abi selamun aleyküm.

0: değil ya. O yüzden yayınlayamıyorum. Ses yollayan dinleyicilerden her zaman ricam neydi? Bluetooth'ta değil de normal cep telefonunuzun mikrofonuyla gönderirseniz daha güzel oluyor demiştim sizlere. Bakalım. Antalya'dayız Gamze. 6 ayda bir alınan çiçek parası kimseye dokunmaz. Bahane üretmesinler. Tamam. Çok mesaj var. Artık böyle aradan seçerek gidiyorum. Kusura bakmayın. Kahramanmaraş'tayız. Bayram. Antep'te bulunan arkadaşlarım Mahsun, Deniz, Mustafa ve Mengene. Mengene uğra özür diliyorum. Sıradaki parçayı armağan edelim mi? Edelim. Bir reklam arası verelim dostlar. Reklam sonrası tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayileri.

0: satacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Boş

0: tatil sepetinde. Tatil
1: sepeti. Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.

Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere Getir.

0: enerji olsun.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: Konuyu aslında toparlıyoruz ama birkaç mesaj daha var, onları da yayınlayalım. Buyurun, iyi akşamlar.
1: Hediyeleşmek özel günlerde önemli.
0: Evet.
1: Hem kadın hem erkek için.
0: Tamam.
1: Çiçek konusunda da yani çiçekten daha önemli şey olan bence fidan tercih edilmeli. Ama evet, hediyeleşme gerçekten önemli.
0: Hediyeleşmek önemli. Fidan konusu da açıldı zaten programda ama arkadaşımızın kız arkadaşı çok fidancı değilmiş. Daha böyle dokunabileceği renkli çiçeklerden yanaymış. Ondan dolayı
1: öyle bir şeydi.
0: Şöyle.
1: Kıvanç abi de var.
0: Tamam. Kıvanç abinle beraber yolculuk halindesin. Teşekkür ediyorum. Kırıkkale'deyiz sevgili Mahmut. Mahmut diyor ki benim kızım çiçekçi diyor Kırıkkale'de. İsteyenler gelip alsın demiş. O da kendi hemen hop reklamını yapıyor. Firma ismi veremiyorum. Ergün Bey, Giresun'a gidiyorsunuz. İyi yolculuklar diliyorum. Kazasız belasız. Görüşmek üzere. Buyurun.
2: Merhaba, hop dedik Ayhan Show. Radyo Turkuaz'ı çok seviyorum.
0: Vay.
3: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Vay.
4: Selam Ayhan abi.
0: Selam. Fatih'cim.
4: Kovuşu Fatih. Eşim her yıl dönümümüzde bana çok çiçekler alıyor. Kolay gelsin.
0: Sana alıyor.
4: Hiç unutmuyor beni.
0: Peki, teşekkür ederim. Katıldığınız için teşekkürler dostlar. Konuya gösterdiğiniz ilgi önemliydi. Bir reklam arası verelim. Sonrasında devam edelim.
5: Bir reklam.
6: Sistem dondu. Online satışım durdu.
7: Tam iyi de çözülsün.
6: Nasıl?
7: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
6: Büyüksün.
7: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı? Söyle.
6: Tami.
7: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
6: Yürü be Tami.
8: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
9: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

19.26. Dostlar birazdan günün özel şarkıları başlayacak. Yol şarkıları diyoruz. Hem yollarda olanlara hem de kendi içinde yolculuğa çıkanlara. Böyle de bir sloganımız var. Siz çay kahveyi hazır edin, gerisini bana bırakın. Reklam sonrası yol şarkıları başlıyor.

0: motor yağları pop dedik show. Teşekkür ediyorum. Şu ana kadar güldük, eğlendik sizlerle beraber. Çok güzel zaman geçirdiğimizi düşünüyorum. Ama biraz da hüzne, hatta özlem ve hasret duyulan şarkılara ihtiyaç var. Bir reklam arası verelim. Sonra tekrar görüşelim. Gündüzler benzer
1: bende. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Fazla. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Tril'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
3: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Reklam.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı. Günün özel
0: şarkıları. Günün özel şarkıları başlıyor. Hem yolda olanlara hem de kendi içinde yolculuğa çıkanlara. Çay ve Kahveler şirketten bilemiyorum şu an beni nerede dinliyorsunuz ama biraz sizlere dost ve arkadaş olmak istiyorum bu şarkılarla. Yarın çok sevdiğim dostumun evlilik yıl dönümü. Bugünden anons yapalım çünkü benim yarın yayınım yok. Sevgili Aydın Kol ve değerli eşi sevgili Nurşen Kol şu anda büyük ihtimalle beni dinliyorlardır. Bugünden evlilik yıl dönümünüzü tebrik ediyorum. Aydın ve Nurşen, bu ailemizin çocukları da var. Bedirhan ve Emirhan. Bir Galatasaraylı aile. Galatasaray'ı çok seviyorlar. O zaman şöyle yapalım. Bu şarkıyı Nurşen Hanım'a yollayalım. Evlilik yıl dönümünüzü de tebrik edelim. Şimdiden sizlere güzel bir hafta sonu olsun. Niçin?

0: günün özel şarkıları devam edecek. 25 saniye aranızdan ayrılıyoruz. Birazdan tekrar görüşmek üzere.
1: Bir reklam. Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

0: Bence şarkılar bu saate çok yakıştı. Ne dersiniz? Bir reklam arası verelim. Ben de artık yavaş yavaş köşeme çekiliyorum. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Bir mani olmazsa pazartesi günü saat 17'de tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
7: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile. Yepyeni Chery Tigo.

0: konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
1: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: İdefix bilgilendiriyor. Yaz aylarında açık havada geçirilen zaman arttıkça balkon, bahçe ve teraslar günlük yaşamın en keyifli alanları arasında yer alıyor. Bu alanları daha konforlu ve kullanışlı hale getirecek ürünlerse yaz hazırlıklarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Bahçe mobilyaları ve şemsiyeler açık havada dinlenmekten sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmeye kadar birçok anı daha konforlu hale getirirken farklı ihtiyaçlara uygun seçenekleriyle de öne çıkıyor. Yaz yaşam alanlarını avantajlı fırsatlarla yenilemek isteyenler için İdefix'te bahçe mobilyaları ve şemsiyelerde sepette %25'e varan indirim fırsatları sunuluyor. Üstelik yaza özel, alışılmadık fırsatlar ve birbirinden farklı seçenekler de İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 10 Temmuz 1910 yılında Cerrahpaşa Hastanesi kuruldu.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sundu.

Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere Getir.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Haftanın son uğurlu ayışı programımızda yine şarkıları ve şiirleri kah tebessümle, kah hüzünle ya da umutla dinleyeceğiz. Çünkü ayışı duyguların dört mevsiminin de adı. Çünkü bu programda her duygunun bir karşılığı var bildiğiniz üzere. Hafta sonu için yine hem kendinizle hem de sevdiklerinizle birlikte moral depolayabileceğimiz, tüm haftanın yorgunluğunu atacağınız şekilde geçmesini umuyorum. Şu an işlerinde bizleri dinleyenlere kolaylıklar olsun, yollarda dinleyenlere iyi yolculuklar olsun, evlerinde dinleyenlere de iyi dinlenmeler olsun. Ve her şey de gönlünüzce olsun. O zaman haftaya veda etmek adına ayışı nöbetimize başlayalım. Her biriniz hoş geldiniz.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

Belki her zaman iyi biri olamayabiliriz ya da doğru olanı yapamayabiliriz. Ama hani biz var ya, kendimiz de bazen çok ihmal etsek de gurur duymamız gerektiğini hatırlatmamız da gerekiyor kendimize. Düştüğümüz onca durumdan ne bileyim daha karakterli, sağlam ve erdemli kalkmayı başardığımız için. Hatalarımız için evet üzgünüz ama gerçekten düzelmeye ve düzeltmeye çabalayan yanımız var ya, takdir edilesi işte. Belki süper biri olamayacağız ama kendimizi en güzel şekilde inşa etmek için var gücümüzle çabalayıp ne bileyim insanlar kötü diye biz de kötü olmayacağız. Hiçbir insanın bizim davranışımızı değiştirmesine de izin vermeyeceğiz sevgili dinleyenler.

bazen ağzımızın tadı bozulmasın diye, hani o malum tabir vardır ya, yani kavga çıkmasın diye sustuğumuz zamanlar oluyor. Ne bileyim, kırılmasın diye sessiz kaldığımız konular, kaybetmemek için alttan aldığımız insanlar oluyor. Hani şunu anlamamız gerekiyor ki bazı kavgalar çıkmalı sevgili dinleyenler. Bazı kalpler gerekiyorsa kırılmalı ve bazı insanlar kaybedilmeli gerekiyorsa. Çünkü sürekli gönül yapmaya çalışınca kıymet bilinmiyor, kıymetimiz de kalmıyor.

Kimse sizin arka planda verdiğiniz sessiz savaşları, parçalandığınız yerden kendinizi nasıl kurtardığınızı ve olduğunuz kişi için ödediğiniz bedelleri anlayamaz. Bence anlatmaya da çalışmamalıyız. Hani nasıl ki ateşten geçmeyene ateşi anlatamazsınız, bu da aynı durum işte. Hala deniyor ve yola devam ediyorsanız kendinize gurur duymalısınız sevgili dinleyenler. İnsan, insanı çehresinden, hal ve tavrından okur ve anlar aslında. Anlamayana da anlatma çabasıyla kendimizi yoruyoruz. Yormamalıyız işte. Bizi anlayana çıksın yollarımız.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çekmek. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la ay ışığının ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken. Bir şeyleri değiştirmeye çabalayan, ne bileyim hatasını görebilen mesela ve yine kendine yakışanı yapmaya gayret eden insanlara gerçekten çok saygı duyuyorum. Çünkü karakteri hatasız olmak belirlemiyor aslında. Çünkü hepimiz hata yapabiliriz. Hata insanlara özgü bir şey ya zaten bir de. Önemli olan yapılan hatadan sonraki işte duruş. İşte karakteri de yapılan hatadan sonraki duruş belirliyor. İşte burada çok ince bir durum var. Hata yapmaktan korkmayın sevgili dinleyenler. Hata yapın, yapın ki...

0: Benim son perde bu.
1: Geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

Yalnız kalmaktan korkuyor musunuz bilmiyorum ama korkmamanız gerektiğini biliyorum sevgili dinleyenler. Ama bir ilişkinin içinde yalnız hissetmektense işte bundan korkabiliriz. Tepki vermekten korkmak yersiz bence ama içinize atıp hastalanmaktan korkmak daha yerinde. Hata yapmaktan korkmayın ama hiç denememiş olmaktan korkun mesela. Ölümden korkmak hiçbir şeye çare değil ama kaçırılmış bir yaşamdan bence korkmalıyız. Bu yaşamda herkes emek vererek bir yere geliyor aslında ve emek vermeden gelen varsa işte ona tepki verilebilir. Sürekli insanların kişiliklerini de hedef alamayız tabii ki. Hani aldınız diyelim, bir günde yine biz hedef oluruz. Yürüdüğünüz her yol, alacağınız her karar, cesaretle atacağınız her adım iyi kilerle sonuçlansın.

Herkes zamanı geri almak istiyor. Yani kimi eski güzel günleri tekrar yaşayabilmek için, kimi yaptığı yanlışları düzeltebilmek için, kimi ise sadece yaşadığını hissedebilmek için istiyor o zamanın geriye alınmasını. Gelecekten korkanlarsa zamanı bu sefer durdurmak istiyorlar. Her şey o kadar iyidir ki, mesela bazen deriz ya, bu an hiç bozulmasın, hiç bitmesin. İşte bunun bozulmaması için de çaba gösteriyorlar. Ama kimse şu anın değerini bilenler kadar da mutlu değildir sevgili dinleyenler. Geçmiş de gelecek de onlarladır. O yüzden şu anın

Neden hep böyle oluyor diye sorguluyor musunuz bazen? Bir şeyler sürekli yarım kalmak zorunda mı mesela? Hep mi bu defa çok farklı dediklerimiz aynı yalanın bir parçasına dönüşür? Hep mi en çok güvendiklerimiz en derinden yaralar? İnsan içinden geldiği gibi sevmemeli mi yani? Bunu mu anlamalıyız? İçindekileri hissettirmek, o sevgiyi hissettirmek hata mı?

nasıl sevdiğini hissettirmek hata mı? Oysa korkmadan sevmek gerektiğini bence. Gideceğini düşünmeden, acı duymadan, içinden geldiği gibi sevmek gerekirken, neden ilk fırsatta gider ki çok sevilen?

Şöyle bir düşündüğümde kendi kendime yaptığım çok sorgulama var. Mesela herkes gibiyim ama bir o kadar da herkes gibi de değilim işte. Ya da olmak da istemem. Yalnızlıkla sonuna kadar barışık olduğumu da düşünüyorum. Hani yalnızlık korkutmuyor da beni. Çünkü hayatı, insanı ve en önemlisi de kendimi tanıyorum diyebiliyorum artık. Ya da çok daha fazla tanıyorum. Belki tanımadığım hallerimi de ilerleyen yaşlarda göreceğim, bilemem. Ama tanımanın ötesinde hayata dair keskin bir umut ve biraz da merak var. Umudu zaten hepiniz biliyorsunuz benim tarafımdan. Bununla beraber gerçek bir duygu ve aşkı da önemsiyorum. O yüzden aşka dair ya da duyguya dair düşüncelerini çok merak ettiğim için yazarların, şairlerin kitaplarını okumayı da seviyorum. Yazar ve şairlerin anlatımları bu yüzden benim için hem çok önemli hem de merak konusudur. Zaten sıklıkla da sizinle de paylaşıyorum onlardan altını çizdiğim, sımsıkı sarıldığım cümleleri. Ama şöyle bir düşününce aralarından biriyle karşılıklı sohbet etme şansım olsaydı şayet, aşkı önemsediğini hem yaşantısında gösteren hem yazdıklarında okutan Cemal Süreyya'yla sohbet etmek isterdim sanırım. Ama ona tek bir sorum olurdu. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Şiirini bilmiyorum, sizler de biliyorsunuzdur, okumuşsunuzdur. Biz de paylaşmıştık yayınlarımızda. Ha işte, keşke yalnız bunun için sevseydim seni dediği şiirine yazamadığı bir keşkesi daha var mıydı acaba? Çünkü orada çoğu keşkesini sıralıyor aslında. Bilmem sizin var mı peki, şu yazar ya da şu şairle konuşmuş, sohbet etmiş olsaydım şu soruyu sormak isterdim diye söylediğiniz?

Radyo Türk'ü Boğaz'dasınız. Ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken. Normalde bu saatimizde gecemizin Ayşe nöbetçisi, şair ya da yazarlarımızdan birini belirleyip kısaca da hayatından bahsederek veda ediyorduk. Üçüncü saatimizde de onun şiirleri bize eşlik ediyordu. Ama bu gece haftanın son Ayşe nöbetinde Ayşe nöbetçilerimiz, gecemizin Ayşe nöbetçisi sizlersiniz sevgili dinleyenler. Üçüncü saatimizde dinlemek istediğiniz şiirleri Instagram adresim Uğur Eracil üzerinden direkt mesajla gönderirseniz içlerinden iki tanesini üçüncü saatimize paylaşacağım. Soyadımı meşhur kodlamamla kodlayayım. Asker olan Er, acil servisin acili Uğur Eracil. Dinlemek istediğiniz şiirleri oradan direkt mesajla ulaştırabilirsiniz. O zaman bu vesileyle geceniz şiir olsun.

kulak asmazsın ama bak son kez soruyorum. Nedir suskunluğunun sebebi böyle? Bilirsin, sana kızamam. Sanki rica ediyorum. Bu yaptığın günahtır. Demedi deme. Bana ne kal dedin, ne gitmemi buyurdun. Bir tek bana sağırsın. Tüm aleme duyurdun. Sana muhtaç bir kalbi yetimliğe doyurdun. Kul hakkına girer bu. Demedi deme. Bu kadar sevilmezsin desem aşarım haddi. Neyse problem görünen aşalım hadi. Taşa bu kadar söylensem bir ses verirdi. Taşarsam durulmam daha. Demedi deme. Yerden bitmedi boyum. Beni de doğuran var. Emrine amade diye büyütmedi bu kadar. Neticeye razıyım. Babana rahmet bir karar. Ömrüm harmana tutuldu. Demedi deme. Halimizi öğrenen kan davalıyız sanır. Şahit olsa kavgamıza bildiğine utanır. Hiç ettiğin sevgimize akbabalar dolanır. Kurda kuşa yem oluruz. Demedi deme. Sana meftun dilime alıştırma isyanı. Sevgim kalbimin sana acizane ikramı. Her nefesin ömürden, hayatın yok tekrarı. Göçer gidersin bir gün. Demedi deme. Neydi sana zahmetim? Bir selam yollaman mı? Arada bir halimi, sağlığımı sorman mı? Bir çay içmeye vaktin nazarında ziyan mı? Kırdın kahvenin hatrını. Demedi deme. Seni bildim bileli hayattı tebessümün. Benden gittin gideli yaşamak teessürüm. İbadete çevirdin sana mı tefekkürüm? Allah'tan gayrı medet şirktir. Demedi deme. Benden sana bir ömür düşünmene müsaade. Ya gel de varlığıma ya da aşka ziyade. Çok üstüne geldiysem hakkın için helal de. Kor olur ebedi alemim.

vaktiyle deli gibi inandıklarımız oldu. Bütün kalbimizle güvendiklerimiz. Tek bir kelimesine tüm dünyayı hiç sorgulamadan karşımıza alabileceğimiz insanlar da olmuştur. Kendimize o kadar çok zarar veriyoruz ki aslında farkında olmadan. En büyük pişmanlıklarımız da zaten genelde bu yüzden oluyor. Çünkü en büyük hayallerimiz kocaman bir balon gibi sönüp asla toparlayamayacağımızı düşünerek hayal kırıklıklarına dönüşüyor. Öyle dağılıyoruz ki yeniden derlenip toplanmak bayağı bir uzun zaman alıyor aslında. Şöyle bir baktığınız zaman geçmişe en çok siz savaşmışsınız mesela çoğu zaman. Siz direnmişsiniz. Belki de tek yara alan, tek kaybeden yine biz olmuşuz. İşte o geçmişimiz bize çok şey öğretmesi gerekiyor. Orada takılı kalmadan ama oradan öğrenmemiz gerekenlerle yolumuza, ileriye bakmalı. Herkesi hak ettiği gibi davranmak mesela. Ya da hiç kimsenin zaaflarımızdan faydalanmasına izin vermemek. Bir sevgide ticaret değil de kendi kul hakkımıza girmemeyi öğrendiğimiz zaman çok kıymetli bir zaman sevgili dinleyenler. Bazen geriye çekilmek bile aslında zafer kazanmak gibidir. Bunu da unutmamak lazım. Çünkü yüreği çöl olana çiçek açamıyorsun.

Ben bilirim seni. Bakışındaki aşkı, gülüşündeki umudu, boynundaki huzuru, dudaklarındaki arzuyu bilirim. Bir de bana sarılmandaki kavuşmayı bilirim. Bir şarkıda buluştuğumuz bir söze sarılmak, bir filmdeki aşk repliğinde anımsanmak, yeni bir yeri görmedeki heyecanını tanımak. Bize özgü sevgilim. O yüzden ben bilirim seni. Kırmızı rengine kalbini bırakmanı, kedilerin patileriyle, kuşların kanadıyla hayata dokunmanın en büyük arzun olduğunu bilirim. Tek bir kalbine tüm canlıların sevgisini sığdırabileceğini de bilirim. Bilirim seni. Aşka dair zaafın yemek gibidir. Doydum desek de doyamadığımız anlardan bilirim. Aşka aşıksın. Duygu zirvelerini bilirim. Sihirli dokunuşunla lezzetlendirdiğin kahveler gibi kalbimin duygu tellerine de dokunuşunu bilirim. Bir bir dizilir şarkılar o duygu sellerinde. Ve söylersin yine yüreğince. Ha, duyduğum en güzel sesi aşkın. Bilirim. Sıcağı sevmeyen sen kalbimi nasıl ısıttığını da bilirim. Bu sebeple sevda rüzgarını hep sana estirmek en çok istediğim. Bir de seni çok seven kalbimi bilirim. Seninle aynı anda olmasa da aynı şekilde atan, aşkının yüzüme ışık olduğu, gülüşünle aşk yollarımın kilidinin açıldığı, tertemiz duyguların ruh kabına sığmadığı o güzel hisleri bilirim. Beklemediğim zamanda beklediklerimle gelişini bilirim. Daha zamanı var diye umarken zamanı geldi deyişini bilirim. Ve tüm bu bildiklerimle birlikte seni yaşamayı bilirim. Dünün, bugünün ve yarının en güzel ilişkisisin. Dünü iyileştiren, bugünü güzelleştiren, yarını özelleştiren ve hepsinde aşkı seviştiren seni bilirim. Bilirim seni sevdiğim. Bilirim.

Evet sevgili Ayşe nöbetçilerimiz. Ayşe gölgesinde huzur arayan ve de bulabilmenizi umut ettiğim sevgili dinleyenler. Haftanın son uğurlayışı burada sona eriyor. Yine iki günlük özlem biriktireceğiz heybemizde ve yeni haftayla dökeceğiz yürekten yüreğe. Mesaj göndererek de burada ay ışığında olduğunu gösteren tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki burada bu anı beraber paylaşıyoruz. Derdiyle uyuyan varsa aramızda dermanıyla uyansın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Pazartesi evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da, ardından yine saatler 21'i gösterdiğinde pazartesi günü ay ışığında kavuşmak üzere.

gelecek sokağa. Hazır televizyonsun geçtiğim. Karşındayken bile hatırımdasın. Yazdım yazdım sildim canımdasın. Çok uzun yollarda sabırlarım cahilim döndüm. Ben o yollarda büyüdüm. Yanımda.

Giacomo o Elerde. Algas esteri vardı, gülüşler.

Gece mesaisinde olanlar. Gece mesaisinde olanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Geceden sabaha. Geceden sabaha. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz.
1: Hayat akıp giderken avuçlarımdan eğri bir yerden toplayamıyorum parçalarımı. Ve artık her şey için çok geç demek için